esmer. O ne derle boy bu sonda kaş göz onda esmer. O ne derle boy bu sonda kaş göz onda esmer.

Sevilen şarkıları radyomuzun kıymetli seslerinden dinlemek isterseniz her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programında buluşalım.

Gününüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.

0: hayatın ta kendisidir müzik. Müzik de hayattır zaten. Klasik Türk müziğinin en seçkin örneklerini bir araya getiren Hayat ve Müzik'te zamana meydan okuyan besteler, unutulmaz güfteler, İncil Abertuğ'un sunumuyla ve Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğimiz icralarla sizlerle buluşuyor. Hayat ve Müzik her çarşamba saat 22.30'da TRT Name'de.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye paydasına kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Adalarını silahlandıran Atina yönetimini de uyardı. Silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazına ve kayıp bir kişinin dağ naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklananlar bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Asu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıt mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Asu adlı tanker olay yerinden çekildi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerine hedef aldı. Spor. Trendyol 1. Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Vanspor Futbol Kulübü 0, Batman Petrolspor 2, Mısırlı Komtele Fatih Karagümrük 1, Metro Holding Kayseri Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle: 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Saat 20'de Bursa Spor, İstanbul Spor ve Bodrum Futbol Kulübü Turkay Esenler Erekspor karşılaşması olacak. Setrendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek Ay Yıldızlar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haber.

0: Sabahın Namesi.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimize gönül dolusu sevgiler, saygılar. Sabahın Namesi'ne hoş geldiniz. Bugün 3 Eylül 2026, takvimler yazın son günlerini geride bırakıp sonbahara doğru ilerlediğimizi söylüyor. Efendim, Ege'nin üzerinden esen rüzgar da yazın sıcaklığını biraz olsun hafifleten bir serinlik. Sabahın sessizliğinde ise yeni bir mevsimin habercisi var. Program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu ve teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ile birlikte saat 10'a kadar mikrofon başında ben Burçin Tabur, Türk sanat müziğimizin birbirinden güzel şarkılarıyla size eşlik edeceğiz. Eylül sabahına ilk namemizle başlıyoruz şimdi. Asuman Aslım Görgün, güftesi Hüseyin Aydınkaya'ya, bestesi Vecdi Seyhun'a ait Nihavend şarkıyı seslendiriyor. Hatırlar mısın beni bir zamanlar, ne kadar severdim seni.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında bu sabahta bazen bir şarkıyla geçmişin o kıymetli sayfalarına uğruyor, bazen bir nameyle günün telaşından uzaklaşıyor, bazen de mevsimlerin değişen havasına birlikte eşlik ediyoruz. Efendim programımızda şimdi güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait Nihavend eseri dinliyoruz. Ahmet Özhan söylüyor. İnleyen nameler ruhumu sardı, bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

Eylül takvimlerde sonbaharın ilk ayı, İzmir'de ise yazın sıcaklığı hala bizimle. Belki bu yüzden Eylül musikide hem yazın canlılığını hem de sonbaharın dinginliğini taşıyor. Şimdi bu güzel sabaha bir name ile eşlik ediyoruz. Nevra Günay, Güftesi Metin Bütme'ye, bestesi Zekai Tuncay'a ait Nihavend şarkıyla geliyor mikrofona. Leylakları, sümbülleri, soldurdun gonca gülleri, aşk dayanan gönülleri, öksüz koydun sen giderken.

Faiz Ergin'in Nihayet makamındaki sevilen şarkısını Yahya Geylan seslendirdi. Kız sen geldin, Cerkeş'ten pek güzelsin herkesten. Sevgili dinleyenler, saat 8'den itibaren sizden gelen mesajlara ve isteklere kulak vereceğiz. TRT Nami'nin sosyal medya hesaplarından ulaşan selamlarınızı, dileklerinizi ve şarkılarınızı paylaşacağız. Bugün sizlerden biraz daha hareketli, sabahın neşesine yakışan şarkılar bekliyoruz. Efendim, sabahın namisinde güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Nihavend eseri dinliyoruz şimdi. Muazzez Ersoy söylüyor. Ne zaman geleceksin bu kaçıncı bahar?

Sabahın namesinde kalbimize iyi gelen şarkılarla birlikte yeni güne birlikte başladık. Evinde güne hazırlananlara sağlık ve huzur, işe gidenlere işlerinde kolaylık. Efendim yollarda olanlara da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Programımızın bu dakikalarında yine bir Şekip Ayhan Özışık eserine kulak veriyoruz. Nihavend eseri Emel Sayın söylüyor. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı?

Dan fal tutan dinleyenlerimize bir tebessümle selam gönderiyoruz. Bu eser de bugün çok güzel geçsin diyen tüm radyo dostlarımıza armağanımız olsun. Aytaç Ergen'den sözleri Nuriye Eracar'a, bestesi Necip Gülses'e ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Bir güneş doğuyor karanlıklardan, inanması çok zor, sahi sen misin?

De efendim Osmanlı şairlerinden Nedim'in sözlerine hayat verdiği Arif Sami Toker'in Nihavend makamında bestelediği unutulmaz şarkıyı dinliyoruz. İbrahim Suat Erbay geliyor mikrofona. Erişte ne bahar eyyama açıldı güli gülşen.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde şimdi kelimelerin anlam dünyasına konuk oluyoruz. Günün incisi seher. Gecenin sona erip sabahın kendini göstermeye başladığı, gün doğmadan önceki o sakin ve güzel vakittir seher. Eskiler için ayrı bir anlamı, şiirimizde ve müzikimizde ise özel bir yeri vardır. Yeni bir mevsimin ilk günlerini yaşadığımız bu sabah saatlerinde seher vaktinin dinginliğini güzel bir şarkıyla buluşturalım şimdi. Müzeyyen Senar'ın unutulmaz icrasıyla Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Nihavend eseri dinliyoruz.

ve kanatlı seher rüzgarı. Uğradı mı yolun Leyla üstüne? Bağrımda titrettin o bergüzarı. Sevdalar getirdi sevda üstüne.

TRT Name'nin sosyal medya hesaplarından bize ulaşıp sevdiklerine namelerle bir selam vermek isteyen tüm radyo dostlarımızı bekliyoruz. Efendim programımız güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait Kürdili Cazken şarkıyla sürüyor. Umut Akyürek ve Nusret Yılmaz söylüyor. Sorma bana nafile neler düşündüğümü.

0: TRT Name.
1: Sabahın namesinde şimdi biraz maziye gidiyoruz. 70'li yılların unutulmaz seslerinden Gönül Akkor'un icrasıydı. Değerli bestekarımız Yusuf Nalkese'nin Kürdili Cazkar makamındaki sevilen şarkısını dinliyoruz. Saymadım kaç yıl oldu senelerin olalı. Bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Efendim, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi devam ediyor ve tabii şu an yollarda olan radyo dostlarımız var. Direksiyon başında güne merhaba diyen, işine, sevdiklerine ya da sadece yeni bir güne yetişmeye çalışan tüm dinleyenlerimize sabahın namesinden selam olsun. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında en güzel namelerle sizin yol arkadaşınız olmaya devam ediyoruz. Ferhat Sarmusağ'ın Muhayyer Kürdi şarkısı yolunuza eşlik ediyor. Hasan Eylen söylüyor. Yüreğimden yüreğine yollar var.

0: İstek zamanı.
1: Efendim yeni saatimizde sabahın namisi Türkiye'nin dört bir yanındaki evlere, iş yerlerine, yollara konuk olmaya devam ediyor. Şimdi sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşan mesajlarınıza kulak vereceğiz. İlk isteğimiz Bolvarin'den geliyor. Bir selam, bir dilek ve ardından hep birlikte dinleyeceğimiz güzel bir şarkı. Bakalım bugün musikimizin hangi nameleri bizlere hangi şehirlerden, hangi güzel hatıralardan buluşturacak? İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı kendisine sabahın namesi dinleyenlerine armağan ediyor. Aynı zamanda Eskişehir'den İbrahim Kaçar ve dostları da bu şarkıya ortak oluyor. İhsan Özdoğan bizlere Gülşehir, Nevşehir'den günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında günümüz aydın, ocağımız şen olsun Burçin Hanım. Sizler aracılığınızda İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt ve radyo dostlarıma armağan etmek isterim sıradaki şarkıyı demiş. Fatma Nurten Demirkol'un icrasıyla güftesi Betül Yücel'e, bestesi İlgün Soysev'e ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz şimdi. Mutluluk karşı koydu yârim derin uykuda.

Artvin Arhavi'den Hürmet Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi sabahın namesinde Karabüktük Sanat Müziği Korosu yapım ve yayın ekibi ve Burçin Hanım sizin için rica ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Turan da Avşinli müzikseverlere armağan ediyor bu şarkıyı. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı. Efendim dinleteceğiniz tüm şarkıları Selma Merdoğlu, Vedat Kaptan Yurdakul, Süleyman İnceoğlu ve İbrahim Güneş'e armağan etmek isterim demiş. Aynı zamanda Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe'de sıradaki şarkıyı kendime ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Kadri Şençalar'ın Hicaz eserini dinliyoruz şimdi Şevval Sam'ın icrasıyla. Ah edip inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım.

Şimdi Ormanbey'i köyü Tokat'tan iyi saydın, tüm dostlarını ve sevdiklerine merhaba derken şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da onlara armağan ediyor. Aynı zamanda Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, Suna Koçak, Senia Cengiz Han, Meral Özhan, İmran Ertuğ ve Zafer Özkaraya ve Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan etmiş bu şarkıyı. Trabzon'dan Yomra Özdil Mahallesi sakinleri için Ali Aydoğdu da şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Efendim Muharrem Yorulmaz Ankara'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarını göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı size de armağan ediyoruz. Ordu'dan Leyla Çabuk da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor bu şarkıyı. Belgin Erol Gündoğdu. Güftesi Güzide Taranoğlu'na, bestesi Muzaffer İlkar'a ait icaz şarkıyla geliyor mikrofona. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

0: yol durumu.
1: Kurtköy Şile yolunun 33-34. kilometreleri arasında 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Uşak-Sivaslı yolunun 6 ile 7. kilometreleri arasında 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren hızlı tren üst geçiş köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Sivaslı-Uşak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arasında 31 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka tünelinin bölünmüş yolun Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde yapılacak olan aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle 3 Eylül 2026 günü saat 7'den itibaren çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimleri ve sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 37, Ankara 31, Zonguldak 26, Amasya 30, Erzurum 28 ve Gaziantep 37 derece olacak.

0: İstek zamanı.
1: Efendim, hava ve yol bilgilerinin ardından yeniden istek zamanındayız. Türkiye'nin dört bir yanından bizlere ulaşan radyo dostlarımızın mesajlarını, selamlarını ve şarkı isteklerini paylaşıyoruz. Sabahın namesine seçtiğiniz şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi bu şarkıdan Şahap Ünal'ın isteğini yerine getireceğiz. Torunu Ares'le birlikte tüm sevdiklerini ortak ediyor bu şarkıya. Emel Sayın'ın icrasıyla. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Mustafa Seyran'a ait Segah Nameleri dinliyoruz. Kapat gözlerini, kimse görmesin.

Benim için bak yeşil yeşil. Efendim Mersin'den Gülten Duran'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun Burçin Hanım demiş. Öyle olsun gerçekten. Ve bu şarkıyı da TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz. Almanya'dan Fatma Ateşok da bu şarkıya dostlarıyla birlikte ortak oluyor. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu, Arsuz Konacık'tan Semra Şen, aynı zamanda Kayseri'den İsmet Köklü tüm TRT Name dinleyenleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Ahmet Uzal İzmir Buca'dan sevgilerini gönderiyor. Eşi Zeynep Hanım çocukları ve tüm dostlarını armağan ediyor bu şarkıyı. Erzurum'dan Durak Çağatay'da TRT İzmir Radyosu Sabahın Namesi ekibine sevgi ve selamlarını göndermiş. Erzurum'a selam olsun diyoruz. Umut Akyürek'in icrasıyla güftesi Ülkü Aker'e, bestesi Avni Anıl'a ait Hicaz makamındaki şarkıyı dinliyoruz şimdi. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi, bakışın eski günleri arar gibi.

Efendim Kayseri'den Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Mesai arkadaşları Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün, Harun Oğuz ve radyosunun başında olan tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Trabzon'dan Sinan Öksüzoğlu ve eşi Nuran Öksüzoğlu'na da armağan ediyoruz bu eseri. Aynı zamanda Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay tüm dostlarını selamlıyor ve Özmeltem sitesi sakinlerine armağan ediyor şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den selamlamış bizleri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Tacar ve torunları Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz şimdi. Fatma Arslanoğlu'nun icrasıyla güftesi Aşık Ömer'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Hicaz eseri. Ela gözlerine kurban olduğum yüzüne bakmaya doyamadım ben.

8.44'ü gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisinde efendim sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletileri ve istek şarkıları paylaşıyoruz sizinle. Zeki Başoğlu bizlerle güzel bir dörtlük paylaşmış. Dağlarımda kar, yüreğimde bahar, her sabah saat 7'yi gösterdiğinde bütün dostlar radyonun başına toplanmış. TRT Sabahın Namisi programını dinler demiş. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki de Sabahın Namisi dinleyenlerine güzel bir gün diliyor. Aydın Efeler'den Adnan Önemli yine sıradaki şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Rıfat Ulupınar efendim bizden Sarmaşık Gülleri isimli şarkıyı istemiş. Programımızın ilerleyen dakikalarına mutlaka yer vereceğiz bu şarkıya. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sıradaki şarkıyı eşi Meral'e, oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlerine armağan ediyor. Arif Beşdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. Karaburun'dan bizlere günaydın demiş dinleyicimiz. Bu şarkıyı da kendisine Mor Doğan Kayalık grubuna ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Canan Sezgin Geylan, Avni Anıl'ın Nihavent makamındaki şarkısıyla geliyor şimdi mikrofona. Bir Eylül getirdi sevgini bana, içime bir ateş düştü ki sorma.

Efendim, sabahın namesinde şimdi Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu eseri Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir, Zeki Özceylan ve Sabahın Namesi ekibine armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bolu'dan Polat Bey de sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Halil Ergin Karayük Safranbolu'dan yine tüm dostlarını selamlıyor. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan, bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen, kızım Meltem Erdemir ve çok özür dilerim kızım Meltem ve Erdemir Musiki Derneği üyelerine armağan etmiş bu şarkıyı. Muzaffer Yabacı Kahramanmaraş'tan ortak oluyor yine bu esere. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz dinleyicilerimize ve Elif Güreşçi'nin icrasıyla dinleyeceğimiz güftesi ve bestesi Kayahan Acar'a ait Nihavend şarkıyı da sizleri baş başa bırakıyoruz. Gönül sayfam.

Sabahın Namesi'nde şimdi Manisa Salihli'den Hasip Uygun'un isteğini yerine getiriyoruz. TRT Name dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı dinleyicimiz. Necmettin Yıldırım'ın sesinden güftesi Bekir Mutlu'ya, bestesi Kutlu Payaslı'ya ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Bucak'tan Ali Yöntem'de eşi Havva Nur Hanım ve Yıldız Erzi, Zafer Özkara, Fatma Açan, Rezan Çatalbaş'a armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda bakalım Hamise Aracı İzmir Ürkmez'den günaydın diyor. Sıradaki şarkıyı beni de ortak eder misiniz? Canı gönülden ortak ederiz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. İmran Ertuğ Ankara'dan yine günaydın diyor. Bizlere Ankara'ya kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Sıradaki şarkıyı da kardeşime ve tüm dostlarıma armağan etmek isterim demiş. Denizli Sarayköy'den Gülten Doğru da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz dinleyicilerimize ve Necmettin Yıldırım'ın sesinden dinleyeceğimiz Muhayyer Kürdi şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Sen insansın daha, ben sarı Eylül.

Yeni saatin ilk dakikalarındayız sevgili dinleyenler. Sabahın namesi, sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz istekler ve birbirinden kıymetli iletilerle devam ediyor. Kara Mürsel'den Osman Selçuk Altun sıradaki şarkıyı Şaban Çardaklı, aynı zamanda Kahramanmaraş Kültür Derneği'deki dostlarına ve eşi Pınar Çetin Altun'a armağan ediyor. Güzel de bir gün dilemiştim TRT Name dostlarına dinleyicimiz. İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk'te sıradaki şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor. Bu şarkıyı Uğur Heybeli de Isparta'da

Senir Kent'ten bizlere günaydın demiş. Oğuz Onur'a ve Şevki Şahinoğlu'na armağan ediyor bu şarkıyı. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Serpil Hanım'a, kendisine ve TRTname dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Ahat Uruk'un sesinden güftesi ve bestesi Yılmaz Yüksel'e ait Hüzzam şarkıyı dinliyoruz şimdi. Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım. O yalan sözlerine nasıl da inanmıştım.

Efendim Bolu'dan Polat Bey'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. TRT Name dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Eylül Turan'ın icrasıydı.

0: İstek zamanı.
1: 9.11'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Türk sanat müziğimizin sevilen eserleri eşliğinde İstek Zamanı devam ediyor. Sadık Hüdayi Keyvanoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Uşağa da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Efendim bu şarkıyı Sezai Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor dinleyicimiz. Denizli Sarayköy'den.

Gülten Doğru, arkadaşı Nermin, Serap ve Münevver ve Sevgi için bu şarkıya ortak oluyor. Bizden bir şarkı istemişsiniz. Eğer yetiştirebilirsek çalacağız ama eğer çalamazsak size bu şarkıyı armağan ediyoruz. Bu şarkıyla gönlünüzü almaya talip oluyoruz. Efendim, Doğan Çizmeci bizlere günaydın diyor. Turgutlu'dan sevgilerini göndermiş dinleyicimiz. Sabahın namesinden yükselen ezgiler bugün de gönüllerimize dokunsun. Radyosu başındaki herkese armağan ediyor bu şarkıyı. Turgutlu'ya da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt, tüm sevdikleri ve dostlarıyla birlikte yine bu esere ortak oluyor. Osman Selçuk Altunkara Mürsel'den bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Isparta Senirkent'ten Uğur Heyberi de yine bizlere günaydın dedi. Merzifon'dan Zeki Özceylan, eşi Süheyla Özceylan ve dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Ahmet Dere ile Kütahya Tavşanlı'dan yine bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya sıradaki şarkıyı ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz o vakit. Melihat Gülses'in icrasıyla güftesi Fuat Edip Baksı'ya, bestesi Rüştü Şardağ'a ait Hüzzam eseri. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı? Sana gönül bahçesinden bir demet gül vereyim mi?

Çiğdem Yarkın'ın icrasıyla güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait Hüseyin'i eseri dinledik. Samsun'dan Seniha Cengiz Han'ın isteğiydi bu şarkı. Efendim eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına ve TRT Name dostlarına armağan etmişti dinleyicimiz bu eseri. Ankara'dan Adnan Yıldız'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sevgili dinleyenler. Alp Arslan'ın icrasıyla güftesi Hamza Demirdağ, bestesi Turhan Taşan'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Dinleyicimiz bu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Hacı Bektaş Köşektaş köyünden Durmuş Altuntaş da eşi Zülbehar Hanım ve çocukları ve sevdikleriyle birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Gaziantep'ten selam ve sevgilerini gönderiyor İbrahim Halil Zengin. Ali İpek Yolu Kültür Sanat Derneği ve Ali Acıburuş TSM korosundaki arkadaşlarına, aynı zamanda Erhan Göksu ve Turan Özsoy'a ve eşi Bilge Hanım'a armağan etmiş bu şarkıyı. Manisa Salili'den Hasip Uygun bizlere günaydın demişti. Aşıklar Diyarı Uşak'tan Meral Özhan da yine bizlere günaydın diye güzel bir mesaj atmış. Eşi Erol Bey ile birlikte tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Fevzi Akşen, İbrahim Özdemir, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Ümit Kaya Çelebi ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu esere ortak oluyor. Akdeniz'in incisi Antalya'dan Coşkun Bakan da sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına armağan ediyor. Son olarak Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz, eşi Raset Hanım'a armağan etmiş bu eseri ve tüm sevdikleriyle birlikte ortak oluyor bu güzel şarkıya. Alp Arslan söylüyor, sen denizi seyre dal, ben de seni.

Cadan, Rıfat ve Gülçin Ulupınar'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Dinleyicimiz bu şarkıyı şifa bekleyenlere, TRTname dinleyenlerine, yolda olanlara, gece çalışanlarına armağan ediyor. Mutluluk bizim olsun demiş, mutluluk sizin olsun demiş dinleyicimiz. Mutluluk hepimizin olsun diyoruz. Burdur Esenevler'den Zeki Günde bu şarkıyı ailesi ve dostlarıyla birlikte ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Erbağ'dan Fikri Aksoy tüm sevdiklerine sevgilerini gönderiyor. Müjgan adı güzel Yerce'de yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Efendim Reyhan Baş da yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Avanos'tan Cahit Koçak bizlere kardeşi Cahide, Ümran ve tüm TRTname dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Mehsem Özşimşir geliyor mikrofona. Güftesi ve bestesi Teoman Alpay'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyla. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir.

içimde. Efendim bu şarkı aynı zamanda Reyhan Baş, Eşve Haldun, ablası İlkay, İbrahim Albayrak ve TRT Nami dostları için de dinledik. Şimdi Zekai Tunca'nın icrasıyla güftesi Faik Ali Ozansoy'a, bestesi Üstad Sadi Hoysesi ait Kürdili Cazker şarkıyı dinleyeceğiz. Mehmet Gücü Yener'in isteğini yerine getiriyoruz. Efendim dinleyicimiz bu şarkıyı Erdal Çin, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kayılçelebi, Gülsefa Koçi, Can Polat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve TRT Nami dinleyenlerine armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli de bizden yine aynı şarkıyı isteyen dinleyicilerimizdendi. Tavşanlı halkı ve TRT Nami dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Tülin Ons bizlere günaydın demiş. İyi ki varsınız, sevgilerini göndermiş. Hep söylüyoruz ya, iyi ki siz varsınız, başımızın tacısınız. Fahri Özdemir Osmaniye'den, Emniyet Teşkilatı'ndan selamlarını gönderiyor ve sıradaki şarkıyı Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki Ferdi Özer'e ve ailesine armağan ediyor. Antakya'dan Abuş Bakır, sıradaki şarkıyı eşi Gülşen, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'la birlikte ortak olmuş. Sakarya Camii'den Zafer Özkar'a da dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Yasemin Yiğit güzel bir perşembe günü dilemiş. Bizden Türkiye'nin her yerinde yaşayan arkadaşlarına armağan etmiş bu şarkıyı. Eskişehir'den Zeki Gül de yine bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Zekai Tunca söylüyor. Yıldızlı semalardaki haşmet ne güzel şey. Mehtaba dalıp yar ile sohbet ne güzel şey. Hep birlikte dinliyoruz bu ölümsüz eseri.

Efendim, Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu'nun isteğini dinledik. Lale Mumcu Başel'in icrasıyla güftesi ve bestesi Mahmut Oğul'a ait Kürdi eseri Nasıl Geçer Sensiz Bu Yaz. Dinleyicimiz bu şarkıyı Gülsefa Can Polat'a ve sevdiklerine armağan etmişti. Şimdi programımızda Zekai Tunca'dan dinleyeceğimiz Sadi Hosses'in bu deşem eseriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Erciş'ten Oktay Hançer'in isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi sabahın namesinde eşi Mihri Didem Hanım'a, çocukları Elif ve Esma'ya ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. İzmir'den Maya Türköz'de bu güzel esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında Emine Atamer, yarınlarımız hayal ettiğimiz gibi olsun demiş. Tuzla'dan merhaba diyor. Teşekkür ediyoruz. Tuzla'ya da sevgilerimizi gönderiyoruz. Efemlikser'dan Selami Kabakçı, Ankara'dan Mesut Mor, Nide Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam ve eşi Nisa Hanım'la birlikte yine bu şarkıyı ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Nazlı Kanaat'in icrasıyla güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a, bestesi Safiye Ayla'ya ait eseri, Uşak Bakanlığı'ndaki eseri Nazlı Kanaat söylüyor. Ah bu gönül şarkıları.

Gaziantep'ten Ali Özyener'e isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Dilara Acıburç Göksu, Mehmet Yağcı, Erol Karabay, TRT Name dostları ve koro arkadaşlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Efendim dün Ons bizlere günaydın demiş, TRT Name dostları ile birlikte güzel bir gün diliyor. Teşekkür ediyoruz bu güzel iletiniz için. Aynı zamanda İhsan Demircioğlu bizlere yine teşekkür etmişler. Osman Ölçer, Samsun sahillerinden selam olsun tüm yurduma. Abisi Fikret Pekal ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Şaban Çardaklı Kahramanmaraş'tan gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Osman Selçuk Altun'a ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Çanakkale Çan'dan Gülhan Kayar, eşi Bahattin, kızları Elif ve Merve, damadı Emir için TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Bir şarkı istemişsiniz. Lakin programımızın artık son dakikalarına yaklaştık. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da gönlünüzü alalım sizin de. İbrahim Demir tüm dostlarına günaydın demiş, yine sevgilerini göndermiş. Ahmet Özçelik, Mersin Erdemli'den eşi Esra Nur Hanım ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. İzmir'den Zehra Bıçakçı, yine İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan Bülent Çalış da bize bu şarkıyı ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Musa Özçelik de dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya, bütün kaptanlara selam olsun Burçin Hanım demiş. Öyle olsun. Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Bir isteğimiz daha var. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu, Edirne'den Selda Karayiğit de bizlere günaydın demişti. Teşekkür ediyoruz güzel iletileriniz için. Efendim Ayşen Birgör, güftesi ve bestesi Saadettin Kaynağı ait Rast eseri seslendiriyor şimdi. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım, Yasemen saçlarını her gece okşar tararım.

0: TRT Name.
1: Programımızın artık son şarkısına ortak ediyoruz. Tüm TRT Name dostlarımızı. Efendim Akhisar Büknüş'ten Cemali Özkay, Eskişehir'den Gülsen Hanım eşi İbrahim Bey ile bu şarkıya ortak oluyor. Gaziantep'ten Arzu Akgül Bostancıeri eşi İrfan Bey armağan ediyor bu şarkıyı. Denizli'den Yunus Şen Ocak, Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, Benal Taras Gaziantep'ten güzel bir gün diliyor tüm TRT Name dostlarına. Antalya'dan Türkan Akbeniz gün

olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Tarkan Tevetoğlu, güftesi ve bestesi Erdoğan Berker'e ait Rust eseri seslendiriyor. Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de veda vaktine ulaştık sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, Teknik Masa'da bu yayını sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Gününüz aynı huzur ve güzellikle devam etsin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Recep Tayyip Erdoğan mesaisine başkent Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Erbakuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak sorusunu bize düşen gereğini yapmak şeklinde yanıtladı Erdoğan sohbette. Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi Erdoğan. İç cepheyi güçlendireceklerini kaydetti. Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde kamuoyu araştırması adı altında yapılan provokasyona dikkati çekti. Barış ve kardeşlik iklimini zehirlemek isteyen dinamikler devrede dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını belirten Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazına ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklananlar bugün hakim karşısına çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekildi. Karar, partinin genel başkanı Erhan Arıklı'nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından alındı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celaloğlu'la görüştü. Destici, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz'de barış ve istikrarın sağlanması çağrısı yaptı. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletiliyor. İhalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Satın alma dairesi başkanı ile kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli sabah saatlerinde gözaltına alındı. Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı test sonucu pozitif çıkan 129 personel hakkında soruşturma başlattı. ABD, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenledi. Kirmanşah, Lavan Adası ve ülkenin güney kıyı hattı hedef alındı. 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Tahran, misilleme yaparak Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki ABD üslerini hedef aldı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Belçika'nın Löwen Belediye Başkanı Ridvani'den İsrail Kulübü'ne red. Ridvani, Belçika'nın Saint-Gilloise'la İsrail'in Hapoel Beersheva takımlarının UEFA Avrupa Ligi maçına şehirdeki stadın ev sahipliği yapmasına izin vermedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı yaşandı. Olayda saldırganla birlikte 3 kişi öldü. Haberleri sunduk.

TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Her gün olduğu gibi bu yeni günde de tüm güzel dileklerimizle selamlıyoruz sizleri kıymetli dostlar. Umarız bugün de göğe mutlulukla baktığınız, sağlıkla gülümsediğiniz, sevildiğinizi hissettiğiniz harika bir gün olsun. Biz en özel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e geçmiş zaman olur ki programıyla en güzel şarkıları sizlerle paylaşacağız. Programımıza Hüseyin'i makamında bir İlgün Soysev bestesiyle başlıyoruz bugün. Güftesi Seyhan Girginer'e ait bu şarkıyı Emel Sayın'dan dinleyeceğiz. Sizinle paylaşacağımız bu kayıt sanatçının Sevdalılar albümünden çok özel bir kayıt. Sensize söylendi bütün şarkılar, yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar. Nerede o sevgiler, o mutluluklar? Özledim, çok özledim, gel yağmur gözlüm.

Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Neşe Öztaş bizlerle birlikteydi. Hüceste Aksavrı'nın güftesini kaleme aldığı Hüseyin'in şarkı Selahattin İçli'ye aitti. Zeytin gözüm sana meylim nedendir diye sordu sanatçımız. Şimdi ise Bayati makamında bir esere kulak vereceğiz kıymetli dostlar. Fehmi Tokay'ın güftesi Rüştü Şardağ imzalı şarkısında Seçil Heper'i dinleyeceğiz. Biliyorsunuz bazı şarkılar bazı sanatçılarla çok özdeşleşmiştir. Aslında şimdi dinleyeceğimiz bu şarkıyı en çok Müzeyyen Senar'ın sesinden dinledik belki de. Hatta değerli sanatçı, Sanat Hayatının Son albümünde bu şarkıyı Tarkan Tevetoğlu ile beraberce seslendirmişti. Şimdi ise Seçil Heper icrası ile dinliyoruz. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.

0: Çatlayan dudaklara, sararan yapraklara, kuruyan topraklara yağdır Mevlam su. Bir Mahmut Oğul şarkısına kulak verdik. Güfte Erol Martal imzalıydı. Hüseyin'i makamındaki bu eserin ardından şimdi ise Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak. 2008 yılında yayınlanan Alaturka Duayenleri albümünde sanatçı tarafından seslendirilmiş olan bir Erol Sayan şarkısına kulak veriyoruz. Bayati makamındaki bu eserin güftesi Necla Gürer'e ait. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.
1: Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin.

Gönül Aköz seslendirmiş olduğu bu uşak şarkı ile günümüzü renklendirdi. Efendim kah hareketli şarkılarla, kah duygusal eserlerle uşak makamının, aşıklar makamının güzelliklerini beraberce yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi ise Bilge Özge'nin güftesi İsmail Koçar'a ait şarkısında Ayşegül Durukan'a kulak veriyoruz. Bu şarkıda yine sanatçının 1990 yılında yayınlanan Sevgim İçin isimli albümünden bir kayıtla sizlerle buluşuyor. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil. Zaman gelip geçiyor, dur demek kolay değil.

Zeki Duygun'un Uşak şarkısını Muazzez Ersoy seslendirdi. Bu eser sanatçının 1993 yılında yayınlanan Sizi Seviyorum isimli albümünde yer almaktaydı. Efendim, programımızın bu bölümünde ise Nihavend makamında eserlerle sizlere sesleneceğiz. İlk olarak Taner Şener'e kulak vereceğiz. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz. Sanatçı Osman Yatakı'nın sevilen şarkısıyla seslenecek bize. Göze mi geldim, sen mi unuttun? Öyle karanlık gece ki ruhum olmuyor sabah.

Kader ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Nesin Sipahi'nin sesiyle yine Yeşilçam yıllarına uzandık. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Yavent şarkısıyla günümüzü aydınlattı. Ve efendim nostaljik paylaşımlarımız devam ederken şimdi İstanbul Radyosu sanatçılarından İknur Elbes'in bizlerle birlikte olacak. Zeki Müren'in Yavent şarkısıyla konuğumuz olacak sanatçımız. Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle. Gel bana nazlı gülüm, çektirme artık çile.

Belkıs Özener'le yine 70'li yıllara uzandık. Beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend şarkı seslendirdi sanatçımız bizler için. Efendim biliyorsunuz her programımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de yine özel bir paylaşımda bulunacağız. Tabii ki değerli edebiyatçılar, sanatçıların sevgiye, aşka dair, hayata dair, dünyaya dair söylemiş oldukları paylaşımları sizlere sunmaktayız. Bugün ise seçtiğimiz düşünür Almanya doğumlu, Amerika kökenli ünlü bir psikanalist, sosyolog ve filozof Erich Fromm'dan bir paylaşım sunacağız sizlere. 1956 yılında yayınlanan ve insan sevgisini büyük ölçüde kurumsal bir biçimde ele alan Sevme Sanatı isimli kitabında Erich Fromm sevme eylemini ana hatları ile ele alıyor ve bakın nasıl sesleniyor okuyucularına. Bize çiçekleri sevdiğini söyleyen bir kadının çiçekleri sulamayı unuttuğunu görürsek onun çiçek sevgisine inanmayız. Sevgi, sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz etken ilgidir. Bu etken ilgi yoksa sevgi de yoktur. Evet, sosyolog ve filozof Erich Fromm kitabında bu sözlere yer vermiş. Evet, gerçekten de sevgi çok özel bir duygu. Hani o Türk filmlerinden hatırladığımız ünlü replik geliyor hemen aklımıza. Sevgi neydi? Sevgi emekti. O yüzden zaman ve sevgi kırıntılarıyla bir birliktelik inşa etmeye çalışmayınız kıymetli dostlar. Emek veremeyeceğiniz kalpleri olmayacak vaatlerle de yormayınız. Zira sevgi bu kadar basite indirgenecek bir duygu değil. Zannediyoruz bunda hemfikiriz efendim ve biz de bu güzel düşüncelerden payımıza düşeni alarak yola devam ediyoruz. Şarkılarla taçlandırıyoruz programımızı. Şimdi ise yine özel bir esere kulak veriyoruz. Yüksel Uzel'le 90'lı yıllara uzanıyoruz. Sanatçı Ziya Taşkent'in güftesi Sadık Atay imzalı Nihavend eserini seslendiriyor. Artık beni sevmiyorsan, bitti her şey git diyorsan, neden ıslak o gözlerin? Gözler yalan söylemez ki.

Değerli sanatçı Samime Sanay bizlerle birlikteydi. Sanatçı 1993 yılında yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünde yer verdiği Gündoğdu Duran şarkısıyla konuğumuz oldu. Bu şarkı 1964 yapımı olan Cüneyt Arkın ve Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı Gözleri Ömre Bedel filmine de adını vermişti. Değerli dostlarımız, birlikteliğimiz en özel eserlerle devam ediyor. Şimdi kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçı, bestesi Turhan Taşan, güftesi Aşkın Tuna'ya ait Nihavend eserle konuğumuz oluyor. Dinleyeceğimiz eser Vedat Bey'in 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde yer alıyor. Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı? Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı?

Müzikimize birbirinden güzel şarkılarını miras bırakan değerli bestekar ve ses sanatçısı Yıldırım Gürses'in çok sevilen eserine kulak verdik. Son Mektup. Bu şarkı sanatçının vefatından önce sevilen şarkılarından derlenen 1999 tarihli Anılarla Yıldırım isimli albümünde yer alıyordu. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimiz en güzel şarkılarla devam ediyor. Şimdi Hicaz makamında eserlere kulak vereceğiz ve yine 90'lı yıllara uzanacağız. Nalan Altınörs'ün 1995 tarihli Sırası mı Şimdi isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer, sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazende sevgilim yadıma düştün.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirim? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir demeyeyim.

Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Yaşar Özel, Saadettin Öktenay'ın sözleri Hikmet Münir Evcioğlu tarafından kaleme alınan Hicaz şarkısını seslendirdi bizler için. Hicaz makamının kalbimize nüfuz eden nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi yine 80'li yılların ortalarına uzanalım ve Emel Sayın'ın 1986 yılında yayınlanan Sevgisiz Yaşayamam isimli albümüne de adını veren bir Erdoğan Berker şarkısı dinleyelim. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Halit Çelikoğlu'na ait. Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam, ömrümün bir gününü sevgisiz yaşayamam.

2006 yılında dinleyiciyle buluşan ve Seçil Eper'in en özel şarkılarından oluşan En İyileriyle Seçil Eper albümünde yer almış olan bir Amir Ateş bestesi dinledik. Seni ben unutmak istemedim ki uzayan yıllara neden inandın? Ve birlikteliğimize Muzaffer İlkar şarkısıyla devam ediyoruz şimdi de. Değerli sanatçımız Sami Aksu'nun 2003 yılında kayda alınan bu eserini beraberce dinliyoruz. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir. Gönlümdeki sevgin, dudaklarımdan ismin silinmedi senelerdir.

yanarda bir alev gönlümdeki aşkımız. Yanan benim, ağlayan ben, yıllar yılı hep yalnız. Şadi Kurtuluş'un güftesini kaleme aldığı Hicaz eserin bestesi Vedat Çetinkaya imzalıydı ve sanatçımızın kendi sesinden dinledik bu şarkıyı. Zaman tünelinde yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ise Ahmet Özhan'la 2003 yılına uzanacağız. Değerli sanatçı bu şarkıyı daha sonraları yine albümde seslendirmişti. Ancak biz 2003 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Dinleyeceğimiz Hicaz makamındaki eserin güftesi Hanende Ümit Mutlu'ya ait. Ümit Mutlu'nun ilk bestesi olarak da geçmektedir. Ve Ümit Mutlu, Serap Mutlu Akbulut hocamızın da ağabeyidir. Ve bu şarkı 76 yılının da en iyi şarkısı seçilmiştir aynı zamanda. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Diz çöküp önünde yıllarca taptım. Kalbimi uğruna bir köle yaptım. Aldanıp o tatlı yalanlara ben. Ahmet Özhan bizlerle.

Değerli sanatçımız Ankara Radyosu'nun kıymetli sesi ve şefi Vedat Kaptan Yurdakul Kadri Şençalar'ın Hicaz şarkısıyla konuğumuz oldu. Evet, ritmimizi bir parça düşürüyoruz. Muazzez Abacı'yla 1991 yılına uzanıyoruz. Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini kaleme aldığı, Marko Çolakoğlu'nun bestelediği bir şarkıda değerli sanatçıya kulak veriyoruz. Bu eser sanatçının Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer almakta aynı zamanda. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından.

Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı o güzel sesiyle içimizi kıpır kıpır yapan şarkısıyla bizlere seslendi. Yesari Asım Arsoy'un Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Hüner Coşkuner'in sesinden bir Alaaddin Şensoy şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Salih Korkmaz'a ait şarkıda sanatçı bize şöyle sesleniyor. Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan kadere bak.

Çok çabuk geçtik inan sevdanın yollarından. Elveda derken sana öptüm yanaklarında. Semra İnanç bizlerle birlikteydi. Bestesi Turhan Taşan, güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hüzam eseri dinledik sanatçıdan. Evet değerli dostlarımız, birbirinden özel şarkılarla bugün de harika bir yolculuk gerçekleştirdik ve ne yazık ki yayınımızın sonuna geldik. Türk müziğinin en sevilen eserlerini TRT Name frekansında her gün sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi Alper Ayorak ve Seda Gökkadar'dan dinleyeceğimiz harika bir Hüzzam türküyle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaisine başkent Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak sorusunu bize düşen gereğini yapmak şeklinde yanıtladı Erdoğan sohbette. Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 düzeyinde gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka alanında yatırımların hızlanacağını söyledi. 2030 yılına kadar 10 milyon dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye, yapay zekanın gelişmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Temel hedefimiz turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri verilerini paylaştı. Buna göre 158 milyon kronik hastalık taraması yapıldı. 14,1 milyon kişinin hastalığı erken aşamada tespit edildi. En dikkati çeken veri ise kanser taramasına ilişkin. Kanser teşhisi alan 36 bin kişinin tedavisi hızla başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 9 oldu. 9 şüphelinin tutukluluk süreleri de 8 gün daha uzatıldı. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İhaleye fesat karıştırarak kamu zararına neden oldukları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, test sonucu pozitif çıkan 129 personel hakkında soruşturma başlattı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şehit ve gazi çocuklarıyla devlet korumasındaki çocukların özel okullara ücretsiz yerleştirme sonuçları belli oldu. 1969 öğrenciden 1952'si tercihlerinden birine yerleşti. 17 öğrenci ise boş kontenjanlara yerleştirilecek. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. ABD'nin İran'a yeni saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Bu süreçte diplomasi trafiği de sürüyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı gerilime rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul Ekinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik Keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Ankara Radyosu'nca hazırlanan TRT Name'de yayınlanan Musiki Bahçesi programı ile sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Genç Sesler köşemizde TRT Ankara Gençlik Korosu öğrencilerimiz sevgili Fadile Yalçın ve sevgili Cemre Nur Al bizimle olacaklar. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeşterimiz Enver Ergun, stüdyo görevlisi arkadaşım Osman Ateş, ben Nurten Demirkol
2: ve ben Didar Aliye Koyuncu bugün sizlerle olacağız efendim. Sizlere kıymetli saz sanatçılarımızı tanıtalım. Kemanda Ertuğrul Erhan, Yolonsel'de Ahmet Dinleyen, Kanun'da Abdi Altınbaş, Ud'da Ömer Oytun, Klarnet'te Halil Kabacı, Ritim Saz'da Halil Uğur Kutlu bugün bizlerle birlikteler. Efendim sizlere birbirinden güzel eserler seslendirmeye gayret edeceğiz. Programımızın ilk başında rast makamıyla başladık. Güzel bir methalin arkasından Bilmem Ki Nedendir Bana Sen Hor Bakıyorsun eserini hep beraber seslendirdik. Selanikli Ahmet Efendi'ye aitti. Şimdi kıymetli Nurten Demirkoğlu mikrofon başında ve bizlere yine rast makamında güzel bir eser seslendirecek. Lemi Atlı'ya ait Bu Zevku Safa Sahna Çemenzare'de Kalmaz diyecek. Buyursunlar.

0: Tendemir Kol seslendirdi o güzel sesiyle. Bu zevku safa, sahna çemen zarede kalmaz. Sesinize yüreğinize sağlık.
1: Evet, şimdi sevgili arkadaşım Didar Aliye Koyuncu mikrofondaki yerini alacak. Nuri Halil Poyraz'ın güftesi Siret Özsever'e ait Beyati makamındaki şarkısını sunacak sizlere. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün.

0: Sevgili Fadile'cim, hoş geldin. TRT Ankara Gençlik Korosu üyemiz Fadile Yalçın. Tanıyalım seni, akranlarına tanıtalım. Müzikle ilgin, bağın nedir?
1: Öncelikle merhaba hocam. Bu programa konuk olduğum için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben şu anda Gazi Üniversitesi lisans son sınıf öğrencisiyim. Ve Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Ana çalgım keman. Aynı zamanda TRT'de de ses alanında gelişimimi sağlıyorum. Dilerim ki ileride ben de sizlerin yanında olabilirim.
0: Biz de çok isteriz. Kurumumuzun bize açtığı bu kulvarda gençlerimizi bu koltuklarda görmeyi, gelecekte TRT sanatçısı olabilmeleri için. Hepimiz duacıyız diyeyim. Tabii sadece dua etmekle olmuyor. Çalışmak da gerekiyor. Bu yolda istidatla ilerlemek gerekiyor Fadileciğim. Müzik dışında neler yaparsın? Dinleyenlerine tanıtalım seni. Farklı yönlerin var mıdır?
1: Hocam genel olarak müzik dışında şunu söyleyebilirim. Yüzmeyi çok seviyorum. Onun dışında spor dallarıyla ilgilenmeyi de seviyorum. Tenis oynamayı çok severim. Bisiklete binmeyi
0: Harika.
1: severim. Şu anda aklıma bunlar geliyor.
0: Harika. Peki, ben yerimi alıyorum. Dider arkadaşım anons sizde.
2: Yine rast makamında bir şarkıyla bizlere seslenecek kıymetli Nurten Demirkol. Öncesinde gençlik korosundan arkadaşımız Cemre Nural bizlere bir kanun taksimi yapacak. Eserimiz dramalı Hasan Hasgüler'e ait. Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var. Buyursunlar.

0: Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var. Yine canlandı hayalimde bütün hatıralar. Dramalı Hasan Hasbüler'in bu güzel eserini Nurten Demirkol'dan dinledik. Gönlünüze sağlık, sazlarımızın da ellerine sağlık efendim.
1: Genç öğrencimiz sevgili Cemre Nur Al. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, yolun açık ve aydınlık olsun. Seninle de sonra kısa bir sohbetimiz olacak. Şimdi yine müzikle devam ediyoruz. Klarinette Halil Kabacı, Acem Kürdi makamına geçiş taksimiyle mikrofonda yerini alıyor. Halil Kabacı'ya şimdiden teşekkür ediyoruz. Ardından sevgili sanatçı arkadaşım Didar Aliye Koyuncu, Zeki Müren'in pek sevilen Acem Kürdi şarkısını sunacak. Zehretme hayatı bana cananım. Önce Taksim Halil Kabacı mikrofonda.

Kemanda Ertuğrul Erhan, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Abdi Altınbaş, utta Ömer Oytun, klarinette Halil Kavacı, ritimde Halil Uğur Kutlu ve kanunda sevgili öğrencimiz Cemre Nur Al. Musiki Bahçesi programında birlikteyiz. Şimdi öğrencimiz, TRT Ankara Gençlik Korosu öğrencimiz Fadile Yalçın mikrofonda yerini alıyor. Acem Kürdi şarkı, Refik Fersan ve Cenap Muhittin Kozanoğlu'nun ortak eserinde sizlerle birlikte olacak. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor.

her taraf ıssız ve ardından Didar Aliye Koyuncu, ben Nurten Demirkol ve Fadile Yalçın sizlere birlikte başka bir Acem Kürdi şarkı sunacağız. Kıratıma bineyim.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Musiki Bahçesi yine kendi gününde, kendi saatinde sizlerle devam etmekte. Şimdi kıymetli güzel arkadaşımız Gençlik Korosu'ndan Cemre Nur Alı mikrofon başına aldık ve kendisiyle küçük bir sohbet etmek isteriz. Canım hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Kendini bize ifade et. Neler yaparsın? Müzikle alakan nedir? Hoş geldin. Seni burada görmek çok güzel.
2: Hoş buldum. Ben de şu anda bu ortamda olmaktan çok mutluyum. Sevgili Nurten Demirkol ve Abdi Altınbaş hocamın yönetmiş olduğu TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'nda kanun icra etmekteyim. Şu anda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı kanun bölümündeyim. Birinci sınıfım. Öncesinde Ankara Tıyı Güzel Sanatlar Lisesi'nde 4 yıl boyunca Güzel Sanatlar Lisesi eğitimimi tamamladım. Sonrasında da konservatuar okumayı tercih ettim. Benim TRT geçmişim çocuk korosuna dayanıyor. Ben çocuk korosundan beri TRT'deyim. Orada da Türk Sanat Müziği'nde korodaydım. Hep hayalim saz çalmaktı bu şekilde. Değerli saz sanatçılarımız gibi. Gençlik korosunda da kanunda ilerlemek istedim. Değerli Nurten hocama da çok teşekkür ediyorum. Abdi hocama da burada bulunduğum için. Bize çok güzel fırsatlar tanıyorlar kendimiz geliştirmemiz açısından. Gençlerle baş başa programına da katılma fırsatım olmuştu. Bu yaşta bu deneyimleri kazanmak benim için çok değerli. Onlara çok teşekkür ediyorum burada.
3: Biz de kurumumuza teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizlere bu fırsatı verdiği için gelecekte sizleri harika kadrolarda çok arzu ederiz. Nasip olsun diyelim
2: Cemre'ciğim. İnşallah hocam.
1: Evet inşallah.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Senin yerine alabiliriz. Kıymetli Nurten hocamızı da mikrofon başına alalım ve kendisinden yine güzel bir eser dinlemek üzere. Şimdi onun anonsunu yapalım efendim. Bestesi Halil Aksoy'a, güftesi Ayten Baykal'a ait nihayet bir şarkımız var. Sarı Güller, unutmadım seni bir an. Nurten Demirkol mikrofon başında.

0: Nurten Demirkol seslendirdi bu güzel Nihavend şarkıyı efendim. Unutmadım seni bir an. Bir alevsin kalpte yanan, akıp giden. Zalim zaman söyler bizim şarkımızı dedi. Sesinize yüreğinize sağlık efendim.
1: Evet Didercim, şimdi seni dinliyoruz. Bir Hacı Arif bestesi, Muhayyer makamına merhaba diyeceğiz. Didar Ali'ye koyuncu ile. İltimas etmeye yâre varınız, kula kul oldum aman kurtarınız diyecek.

0: Evet değerli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi devam ediyor. Her perşembe saat 13'te sizler için mikrofondayız ve ben mikrofonda yerimi alırken Didar Aliye Koyuncu,
1: evet,
0: anons
1: ben.
0: Sizde. Ağzınıza sağlık.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi güzel bir Teoman Alpay bestesi var. Yine Nihavend makamında kıymetli Nurten Demirkol'un sesinden dinleyeceğiz efendim. Gün gelir gidersen çok şey istemem diyecek.

0: Şimdi mikrofon başına ben geçiyorum.
1: Evet, sevgili Didar Aliye Koyuncu, çok sevdiğimiz bir Yusuf Nalkesen bestesi sunacak. Yavaş yavaş da programımızın, kıymetli dinleyenlerimiz, sonuna geliyoruz aslında. Evet, pek sevilen bir eser. Eğer seyir halinde değilseniz lütfen bize eşlik ediniz. Söyle, naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen.

0: dinleyenlerimiz de bize eşlik etmiştir. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Ankara Radyosu'ndan her perşembe arkadaşım Didar Aliye Koyuncu ile sizlere sesleniyoruz ve elbette TRT Ankara Gençlik Korosu öğrencilerimizle, değil mi?
1: Evet. Efendimin söylediği gibi Nurten Demirkol'un da Moskova Bahçesi her perşembe günü saat 13-14 arasında TRT Name Radyo frekansında sizlerle oluyor. Efendim, programımızın sonuna geldik. Son anonslarımızı da yapalım, yerimize geçelim. Sizlere güzel bir eser daha seslendirmek için program yapımcımız Gülay Elden, kıymetli genç arkadaşlarımız Fadile Yalçın ve Cemre Nur Al bizimle bugün birliktelerdi. Efendim, ton master'ımız Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, kıymetli Nurten Demirkol'la birlikte ben Didar Aliye Koyuncu bugün yine sizlerle birlikteydik. Saz sanatçılarımızı tekrar takdim edelim. Kemanda Ertuğrul Erhan, Yölonsel'de Ahmet Dinleyen, Kanun'da Abdi Altınbaş, Uda Ömer Oytun, Klarnet'te Halil Kabacı ve Ritim Saz'da Halil Uğur Kutlu bugün bizimle birliktelerdi.
0: Ve genç öğrencilerimiz Cemre Nur Aldı Kanun'uyla bize eşlik etti. Evet. Vokalde de Fadile Yalçın'ın güzel sesini dinleyenlerimizle buluşturduk. Veda vaktindeyiz Didar'cığım.
1: Evet, evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, her perşembe sizleri radyolarınızın başında görmekten, dinlediğinizi ummaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yine sizlerle randevulaşalım. Önümüzdeki perşembeye de yine sizleri bekliyor olacağız. Sizlere yine müzik ziyafeti sunmaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce, sesimiz, soluğumuz yettiğince. Bir sonraki haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Esenlikler diliyoruz efendim.
0: Hoşça kalın efendim.

Türk musikisine emek vermiş bestekarlarımızın ve şairlerimizin eserlerinden örnekler sunacağımız ve canlı icralara da yer vereceğimiz musiki sandığımız programı Dilek Yüzler ve Murat Salim Tokaç'ın sunumuyla her cuma saat 22'de TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak sorusunu bize düşen gereğini yapmak şeklinde

yanıtladı. Erdoğan sohbette Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 düzeyinde gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka alanında yatırımların hızlanacağını söyledi. 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye, yapay zekanın gelişmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Temel hedefimiz turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 9 oldu. 9 şüphelinin tutukluk süreleri de 8 gün daha uzatıldı. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İhaleye fesat karıştırarak kamu zararına neden oldukları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı test sonucu pozitif çıkan 129 personel hakkında soruşturma başlattı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şehit ve gazi çocuklarıyla devlet korumasındaki çocukların özel okullara ücretsiz yerleştirme sonuçları belli oldu. 1969 öğrenciden 1952'si tercihlerinden birine yerleşti, 17 öğrenci ise boş kontenjanlara yerleştirilecek. Amerika ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Amerika'nın İran'a yeni saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Bu süreçte diplomasi trafiği de sürüyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı gerilime rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Haberleri sunduk.

Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Ben Esra İçöz, kıymetli solist arkadaşım Çağlar Fidan ile birlikte beğeneceğinizi umduğumuz güzel bir repertuarla karşınızda olacağız. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, ton maisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz. Stüdyoda bulunan çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzlüer, kanunda Devrim Ekiz, uddan Özge Nadire Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu, ritim sazda Muhammed İzgi. Programımıza Hicaz makamında birbirine bağlı eserlerle başlayacağız. İlk olarak Şevki Bey'in Hicaz şarkısı Affeyle Suçum Ey Güliter Başıma Kalkma, ardından Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin eseri Sırma Saçlı Yarimin Can Bahşederken İşvesi, hemen arkasından Faiz

Kapancı'nın şarkısı. Okşadım saçlarını, bir dizi sümbül mü dedim. Ve sonrasında Dede Efendi'nin Hicaz şarkısı. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır.

0: TRT Name.
1: Çağlar'cığım, ellerine sağlık. Sürpriz olarak, ikinci ritim olarak Tefle, evet. Çağlar.
2: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
1: Mini fasıl diyeceğim ama fasıl da sayılmaz.
2: Evet.
1: Eserlerimize eşlik etti bize. Ellerine sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi sırada Nihavent makamında eserler var. Ben seslendirmeye çalışacağım sizler için. Öncesinde çok kıymetli arkadaşım Dilek Yüzler, Nihavent makamında güzel bir taksim yapacak. Saadettin Kaynak bestesi, güfte Mustafa Nafiz Irmak. Ruhuma gecenin matemi doldu, ben şimdi derdinle bir kırık neyim diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Dilekçim şahane bir taksimdi. Ruhumuza çok iyi geldi. Çok sevdiğim bestekarlardan birinin şahane bir şarkısı var sırada. Nevser Kökteş, hem beste hem güfte. Hüsranla gönül hep inler, gece gündüz ah eder. Bir serap oldu şimdi hayalin, canım sen, neşem sen, bir lahza görsem diyeceğiz.

Ellerinize, gönlünüze sağlık. Sırada yine bir hanım bestekara ait nihavend şarkı var. Gönlümü başka emellerle avutsaydım, ne olurdu seni bir lahza unutsaydım diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Evet, sırada benim için anlamı olan bir eser var. Ve şu an aklıma geldi bu. TRT'ye akitli ses sanatçısı olarak girdiğim sene ilk yaptığım canlı yayında okuduğum eserlerden bir tanesi. Beste ve Güfte Yesari Asım Arsoy'a ait. Sahilde o hoş buseleri aldığım akşam.

Teşekkür ediyorum. Evet, benim hazırladığım eserlerin sonuncusu. Güftesi bilinmiyor, bestesi Vecdi Seyhun'a ait. Hatırlar mısın beni bir zamanlar diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Name'de Stüdyo Name programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Sırada kıymetli arkadaşım Çağlar Fidan'ın sizler için hazırladığı eserler var. Hemen mikrofonu ona bırakıyorum.
2: Öncelikle ağzına sağlık Esra ablacığım.
1: Teşekkür ederim. Okuduğum
2: parçalar için. Şimdi ilk olarak öncelikle Talat Er'in bir keman taksimi olacak Hüzzam makamında. Sonrasında da güftesini Bedi Nedim Bey'in, bestesini de Nasibin Mehmet'in yaptığı bir şarkı var. Açmam açamam söyleyemem çünkü derinde.

Teşekkür ederim. Senin de ellerine sağlık Talat abicim. Şimdi sırada yine aynı makamda. Bu sefer güftesini Rüştü Şardağ'ın, bestesini de Sadi Işılay'ın yaptığı bir şarkı var. Manada güzel, ruhta güzel, tende güzelsin.

0: Teşekkür ederim. Ve sırada Feridun Darbaz'ın bir şarkısı var. Feridun Darbaz'la ben çalışmadım. Sen çalış.
1: O şansa eriştik.
0: Evet,
1: Evet.
0: özellikle fasıllarını çok duyuyorum
1: Evet.
0: sizden.
1: Notalarını böyle dosyaları alır götürürdüm, evde çalışırdım o takımları.
0: Çok güzel.
1: Nurlar da yatsın.
0: Şimdi tam aslında böyle fasıl repertuarına da uygun bir Yüzüğüm şarkısı var. Türk Aksa usulünde. Mehtap'ta geçen bir gecenin hatırasından. Güfte Mustafa Nafiz Irmak'ın.

Teşekkür ederim. Ve şimdi de sözlerini Orhan Seyfi Orhun'un bestesinde Hayri Yeni Gün'ün yaptığı bir şarkı var. Ölürsem yazıktır sana kanmadan.

Teşekkür ederim. Ve benim solo eserlerimin de son eseri, güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait bir şarkı. Yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Stüdyo Nami'nin sonuna geldik. Bizler çok keyif aldık. İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan seslendik sizlere. Ben Esra İçöz, solist arkadaşım Çağlar Fidan ile birlikte size eserler seslendirdik. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tonmeister'imiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz'di. Saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzdüer, kanunda Devrim Ekiz, Udda Özge Nadire Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çelik Su, ritim sazla Muhammed İzgi vardı. Yeniden başka bir Stüdyo Nami'de buluşuncaya dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki sorusunu bize düşen gereğini yapmak şeklinde yanıtladı. Erdoğan sohbette Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Türkiye ile Mısır arasında yeni bir savunma sanayi işbirliği mutabakatı imzalandı. Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı Fuarı'nda imzalanan mutabakatla makine kimya endüstrisi ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ortaklaşa ürün gerçekleştirecek. Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor. Son olarak Bayraktar Akıncı, LGK 82 ve Gözde Güdüm kitleriyle gerçekleştirdiği testte hedefleri tam isabetle vurdu. İhracat 23,5 milyar dolarla en yüksek Ağustos ayı rakamına ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ölçekteki belirsizliklere rağmen ihracatımızın güçlü performansı ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya devam ediyor dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolas'a ihracatın bir önceki aya göre %8'den fazla arttığını kaydetti. İstanbul önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Küresel çapta e-ihracat sektörünü bir araya getirecek olan küresel e-ticaret zirvesi bugün başladı. TRT'nin

iletişim sponsoru olduğu zirvede yeni pazarlara erişim imkanları ve dijital ticaretin geleceği ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Temel hedefimiz turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak, dedi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya karışan diğer gemi Alsu'nun 6 mürettebatı adliyeye sevk edildi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı her iki

çalışmaya toplam 11 gemi ve 14 hava aracıyla katkı sağlıyor. Ankara'da televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Şehit ve gazi çocuklarıyla devlet korumasındaki çocukların özel okullara ücretsiz yerleştirme sonuçları belli oldu. 1969 öğrenciden 1952'si tercihlerinden birine yerleşti. 17 öğrenci ise boş kontenjanlara yerleştirilecek. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı eteklerinde kaybolan İngiliz turist ekiplerin çalışmasıyla bulundu. İzmir'in simgesi Saat Kulesi 125 yaşında, 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına inşa edilen İzmir Saat Kulesi hizmete girdiği günden bu yana aynı mekanizmayla çalışıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yayımladığı rapor, dijital dünyanın çocuklar için güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre bir yılda 21 ülkede 15 milyon çocuk teknoloji aracılığıyla istismara maruz kalıyor. Vakaların yarısından fazlası da sosyal medya platformlarında gerçekleşiyor. Amerika ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Amerika'nın İran'a yeni saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Bu süreçte diplomasi trafiği de sürüyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı gerilime rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'nin tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Haberleri sunduk.

0: Hasan Eylen'in yönettiği Kürdi ile Hicazkar faslını dinlediniz. Ara taksimini kemanla Şenol Dinleyen yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Yunanistan'ı uyardı ve bu yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Erdoğan, adalar silahlandırılmaya devam ederse Türkiye'nin gereğini yapacağını söyledi. MİT Başkanı İbrahim Kalın geçen hafta Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokis Demiris'le görüştü. Görüşmede iki ülke arasında terör ve organize suç grupları ile mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı. Türkiye ile Mısır arasında yeni bir savunma sanayi işbirliği mutabakatı imzalandı. Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı Fuarı'nda imzalanan mutabakatla MKE ve Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ortaklaşa ürün geliştirecek. Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor. Son olarak Bayraktar Akıncı LGA 82 ve Gözde Güdüm kitleleriyle gerçekleştirdiği testte hedefleri tam isabetle vurdu. İhracat 23,5 milyar dolarla en yüksek Ağustos ayı rakamına ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ölçekteki belirsizliklere rağmen ihracatımızı güçlü performansı ekonomimizin dayanıklılığını arttırmaya devam ediyor dedi. İstanbul önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Küresel çapta e-ticaret sektörünü bir araya getirecek olan Küresel E-Ticaret Zirvesi bugün başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede yeni pazarlara erişim imkanları ve dijital ticaretin geleceği ele alınacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya karışan diğer gemi Alsu'nun 6 mürettebatı adliyeye sevk edildi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı her iki çalışmaya toplam 11 gemi ve 14 hava aracı ile katkı sağlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemiye ilişkin yargı süreci devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporlarına göre gemi su aldığı ilk anda hızını kesseydi limana dönme ihtimali yüksekti. İddia makamı şüphelilerden ikinci kaptan Merve Nur Serarslan'ın kaptanı uyardığını belirtti. Şüphelilerin tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Şehit ve gazi çocuklarıyla devlet korumasındaki çocukların özel okullara ücretsiz yerleştirme sonuçları belli oldu. 1969 öğrenciden 1952'si tercihlerinden birine yerleşti. 17 öğrenci ise boş kontenjanlara yerleştirilecek. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yayımladığı rapor, dijital dünyanın çocuklar için güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre bir yılda 21 ülkede 15 milyon çocuk teknoloji aracılığıyla istismara maruz kalıyor. Vakaların yarısından fazlası da sosyal medya platformlarında gerçekleşiyor. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Sabotaj iddialarıyla tırmanan gerilim karşılıklı diplomatik yaptırımlarla boyut değiştirdi. Berlin'in konsolosluk ve kültür merkezi kapatma kararlarına Moskova misillemede bulundu. Avrupa Birliği de Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını gündeme taşıdı. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik temaslar sürerken sahadaki çatışmalar şiddetleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile temasların devam ettiğini ve barış ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya'nın Belgorod kentine yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın Odessa kentinde 17 kişi yaralanırken bölgede Ukrayna'ya ait iki yük gemisi de hedef alındı. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Akustik Name programından ben Bahadır Özüşen ve çok değerli arkadaşlarım. Evet, hemen size ekibimi tanıtmak isterim. Bugün tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Ve tabii ki her zamanki gibi bizim kıymetli yapımcımız Aslı Boler. Efendim, bana eşlik eden kıymetli saz arkadaşlarımı sizlere takdim edeyim. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda İlhami Çetik, udda Ömer Oytun, klarnette Şükrü Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Evet değerli dinleyicilerimiz, hemen şu hatırlatmayı da yapayım. Şimdi yaklaşık bir saat beraberiz ama bu gece saat 12'de bu programın tekrar yayını var TRT Name'de. Bunu da hemen küçücük hatırlatmış olayım. Evet, harika şarkılarla sizlerleyiz. Yusuf Nalkes'in o güzel eserini sizlere seslendirdik sevgili arkadaşlarımla beraber. Nar tanem bir tanem dedik. Özellikle söyledim, ben her Eylül o parkta, Eylül ayına girer ki Eylül sonbaharın en güzel ayıdır. Ve o güzel güzelliklere kapı açan, hem böyle burukluk yaşadığımız ama aynı zamanda da sonbaharın bütün güzelliklerimizi yaşatan bir ay. O aya da merhaba demek için bu şarkıyı seslendirdik. Şimdi aynı güzellikte bir şarkımız var yine. Kürdili Cazkar makamında. Benim çok sevdiğim, beraber çalışmaktan da gurur duyduğum zamanında Necdet Okatlıoğlu hocam, İzmir sanatçımız, Allah rahmet eylesin, Türkan Ateş sözlerini yazmış. Arkadaşlar, hadi beraber söyleyelim, çalalım mı? Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan ben Bahadır Özüşen ve çok kıymetli saz arkadaşlarımla beraber sizlere birbirinden güzel şarkıları seslendiriyoruz. Bugünkü repertuarımızı beğendiğinizi umuyoruz. İnşallah daha güzel şarkılar, beraber eşlik edebileceğimiz şarkılar, beraber söyleyebileceğimiz eserler var. Necdet Tokatlıoğlu'nun bu güzel eserini söyledik. 1966'da İstanbul'da biliyorsunuz plak yapmaya başlamış ve o dönemin sanatçılarından, babamların dönemi zaten. Aslında babamdan daha büyük Necdet Hoca. Ama çok güzel besteleriyle hep damga vurmuş ve bir eserler, müthiş eserler bırakarak gitmiş ve tabii ki ismi her zaman anılacak. Evet, Mustafa Seyran'ın Buselik makamında bir eserine geçiyoruz şimdi. Hem güftesi hem de bestesi kendisine ait olan bir eser. Bu güftesi aslında ani bir ayrılıkla sevgilinin ölüm ya da terk etmesiyle göç etmesini ve geride kalan kişinin hatıralarla baş başa kalmasını anlatan hisli bir veda hikayesini musikiye dönüştürmüş hali. Evet, şimdi sırada bir akşam son defa seni görmeden. Dediler göç etti sevgilim neden, neden nasıl oldu bu aşkı kıldı, soldu bütün ümit bahar gelmeden. Hadi arkadaşlar şöyle bir girizgah yapalım, buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte Mustafa Seyran'ın bu güzel şarkısını, evet girizgah yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şükrü Kapacı ve sevgili Piyano Batur ve Evrenciğim güzel defiyle bizlere eşlik ettiler. Şimdi uzun zamandır okunmayan bir eser var. Saadettin Kaynak eseri. Biliyorsunuz Saadettin Kaynak hem hafızlık yapmış zamanında, hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet döneminde.

de şarkılar söylemiş. Ve o dönemin çok önemli bestekarlarından ve birçok eser kazandırmış repertuarımıza. Ve ilk başlarda nota bilmediği halde, yani inanılmaz bir ilhamı varmış hakikaten. Sonradan tabii öğreniyor ama aynı zamanda da din görevlisi olarak da görev yapıyor. Ve müthiş besteleri var, onlardan bir tanesini. Nihavend makamında, "Ey ipek kanatlı seher rüzgarı." Şöyle bir Nihavend gezgi alabilir miyiz arkadaşlar? Ahmetçim, Ahmet şöyle bir bana bir. "Ey ipek kanatlı seher rüzgarı, uğradı mı yolun Leyla üstüne? Bağrımda titrettim o bergüzarı, sevdalar getirdi sevda üstüne. Sevişmemiz ne hoş çağdı, yıldız gibi birden ağdı, acı bir gözyaşı yağdı o pembe rüya üstüne. Şimdi o çağlar yadımdalar, gönlümü bağlar Hülya."

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet işte böyle güzel şarkılarımızı sizlerle beraber paylaşıyoruz. Nereden? Ankara Radyosu'ndan ben Bahadır Özçen ve çok da kıymetli arkadaşlarım. Saadettin Kaynağ'ın bu eseri de Leyla ve Mecnun filmi için özel olarak bestelenmiş. 1940 yıllarında çok sayıda Türk ve Mısır yapımı filmi müziklerinde şarkılarını bestelemiş ve kelimelerinin duygusunu müziğe yansıtmakta tam bir deha olarak bilinen Saadettin Kaynak, Allah rahmet eylesin. Şimdi demin bahsetmiştim, Necdet Tokatlıoğlu şarkısı demiştim. Çok sevdiğim, çok kıymetli hocam, Allah rahmet eylesin. İşte gördüğünüz gibi hep böyle rahmet diliyoruz vallahi böyle. Kendi musikimiz bizim o kadar kıymetli ki, kendim bizi biz yapan değerler içeriyor. İşte şu melodileri görüyorsunuz, bu sözlerin güzelliklerini görüyorsunuz. Hepimizin kalbine nakşeden eserler gerçekten. O kadar kıymetli bir mirasımız var. Bizlere de bunlara sizler dinleyip bizler de seslendirerek sahip çıkmamız gerekiyor. Bize de bunlar düşüyor. Evet, aynı güzellikte Acem Kürdi makamında bir eser. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Farz et rumuzuyla bu güzel eseri Ali Tekin Türen'in sözleri ve Necdet Tokatlıoğlu bestesi, sevgili Ahmet Çağrıoğlu'ndan bir giriş istiyoruz. Buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte Necdet Okatlıoğlu'nun güzel eserini sizlere seslendirdik. Evet, Necdet Okatlıoğlu'nun son bestelerinden biri olarak da biliniyor bu şarkı biliyorsunuz. Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy gibi dönemin de en büyük sanatçılarına unutulmaz eserler veren bir bestekarımızdı ve ses sanatçımızdı. Evet, şimdi hemen hareketli bir şarkımız var arkadaşlar. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan, sensin bir gün bile, sensiz bir gün bile inan, bu dünyadan zevk alamam. Hemen girelim hep beraber, şöyle hareketlenelim birazcık. Hadi buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet biz biliyorsunuz burada canlı program yapıyoruz. Bazen böyle dönüşlerde, şarkılarda, küçük küçük böyle nüanslarda bazen birleşemeyebiliyoruz. Bunlar olabilir. Canlı yayının bunlar güzellikleri diyoruz biz. Evet, şimdi Hüzzam makamında bir eser gelecek. Çok aslında hepinizin bildiği İlkan San sözleriyle. Efendim Müzin Rıfat Şanlı el yapmış ve mükemmel bir hüzzam eser. Hepinizin bildiği ve bana değişik edeceğinize inanıyorum. Bence hemen esere başlayalım. Sen de git sevme unut, kimler unutmadı ki diyeceğiz. Hadi arkadaşlarım hep beraber buyurun.

Evet. Sevgili dinleyicilerimiz. Tabii hem şarkı söylüyoruz, bir anda nefessiz kalıyoruz. Bir anda tabii hem sunmak hem şarkı söylemek birazcık zor oluyor. Efendim, Ankara Radyosu'ndan Bahadır Özüşen ve çok kıymetli saz arkadaşlarımla beraber Hüzzan makamındaki bu eseri sizler için seslendirdik. Sen de git, unut gitsin, kimler unutmadı ki eseriydi ve gerçekten Ali Kansan'ın sözlerinde güzel bir eserdi. Hepinizin eşlik ettiğini biz buradan hissediyoruz değil mi arkadaşlarım? Onlar da böyle sizleri böyle can kulağıyla dinlediğinizi kesinlikle gönülleriyle hissediyorlar. Şimdi bir Kürdili Cazkar makamında eserimiz var. Efendim bu eser benim de bestelemekten keyif aldığım, sözlerini derin yazar, derin sözlerin derin yazarı ve deneyimleri, bilgisi hayata, insana, olaylara bakış açısına saygı duyduğum, sevdiğim, çok kıymetli ağabeyim Ali Uludağ'la birlikte yaptığımız bir eser. Müzik Bahadır Özüşen bana ait, sözler Ali Uludağ. Hadi tut ellerimden barışalım. Neye yarar son pişmanlık sevdalım? Kim suçlu, kim haklı, gel unutalım. Gökyüzünde yıldızları sayalım.

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name'mizin kıymetli dinleyicileri. Şimdi Ali Uludağ sözleriyle kendi bestem olan Kürdiliz Asker makamındaki Hadi Tut Ellerinden Barışalım adlı şarkıdan sonra, şimdi efendim, inşallah beğenmişsiniz bu arada. Onu da söylemiş olayım, teşekkür ediyorum. Oradan sevgili Tom Master'im Ali Bey diyor ki çok güzel diyor, sağ olsun. Onlar çok önemli müzisyenlerdir aynı zamanda. Çünkü Tom Master'lik çok önemli bir ses teknisyenliği ama hem ses mühendisliği ama aynı zamanda çok iyi müzisyen olmak zorunda. Aynen, onlar da öyle. Teşekkür ediyorum oradan güzel sözlerin için Ali abicim. Şimdi ne demiştin niçince aydın sözünden? Hevesin bir an mıydı? Yeminin yalan mıydı? Ah vefasız, anlıyorum gözünden. O bakış bir an mıydı? O gülüş yalan mıydı? Selahattin Pınar'ın işte bu güzel Kürdili Hicazkar makamındaki şarkısı geliyor sizler için. Buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, yine biz gerçekten nasıl vaktin geçtiğini anlamadan oradan Tomaşlerimizle, sevgili yapımcımızla bakıştık ve dedik ki yine vaktin sonuna gelmişiz. Aslında biz sizleri çok seviyoruz. Hiç ayrılmak istemiyoruz ama tabii ki her şeyin bir güzelliği var. Her şeyin bir sonu var. İnşallah tabii Allah bize ömür verdiği sürece biz bu mikrofonlarda olacağız. Bu güzel şarkılarımızı sizlere, hep kendi şarkılarımızı sizlere seslendireceğiz. Evet efendim, bugün Tomaşlerimiz Ali Taşçıoğlu'ydu. Tabii ki stüdyo ön teknik görevlimiz Tolga Önbaş'tı. Hep ben bu Önbaş ya Tolga'nın soy ismi. Stüdyo teknik görevimizi ön stüdyo teknik görevimiz olarak alıyorum. Tolga'cığım bak, seni böyle önleştiriyorum, ne güzel. Efendim bugün birbirinden değerli saz arkadaşlarımızı tekrar takdim etmek istiyorum. Bugün kemanda Ahmet Çağlaroğlu'ydu. Kanunda İlhami Çetik vardı. Uddu Ömer Oytun, çok kıymetli arkadaşım. Klarnette Şükür Kabacı, o bir virtüöz. Bas gitarda çok sevgilimiz Mustafa Kampıçak. Klavyede Kazım Batur Ertem. Ritim sazlarda kıymetlimiz Evren Kaya ve Kemal Kartal vardı. Ben Bahadır Özüşen, yüzüm şen, hatıram şen, gönlüm şen. Hepinize inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Sevgiyle kalın. Bu muskinin güzellikleriyle kalın. Görüşmek üzere. Diyoruz ki kadehin de zehir olsa ben içerim. Bana getir. Buyurun arkadaşlar.

İstanbul'dan merhaba sevgili dinleyenler, akşamın sesine hoş geldiniz. TRT Name'desiniz. Saatlerimiz 19'u gösterirken TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızda bir kez daha huzurlarınızdayız bu akşam. Akşamın sesini Melek Hancı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Yine saatlerimiz 21'i gösterene dek 2 saat boyunca farklı nameler ve farklı makamlarla sizlerle olacağız. Radyolarınızda eşlik ederseniz mutlu oluruz efendim. Nihavend makamında güzel eserlerle başlıyoruz bu akşama. İlk eserimizin bestesi Cinmiçen Tanrı Korur'a ait, güfte Feyzi Halıcı imzası taşıyor. Teoman Volkan Özselçuk'tan dinleyeceğiz. Sararıyor nar çiçeği umutlar, bir buruk özlemde şimdi aynalar.

Saadettin Kaynağ'ın Nihavend eserini Eda Karaytuğ'dan dinledik. Gönül nedir bilene gönül verisim gelir. Sırada bir Zeki Müren şarkısı var efendim. Nihavend makamında Mine Geçil'i seslendirecek. Yaprak dökümü mevsimi geldi, seni andım. Yandım o yeşil gözlerinin uğruna yandım.

Akşam yine gölgen, yine gölgen, yine akşam. Bestesi Saadettin Kaynak, küftesi Cemali Nabedit'e ait. Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Güzin Değişmez'den dinledik sevgili name dostları. Şimdi Muhayyer Kürdi eserlerle devam ediyoruz akşamın sesine. Çiğdem Gürdal gelecek mikrofona ve çok sevdiğiniz bildiğiniz bir eseri seslendirecek sanatçımız. Bestesi Selahattin Altınbaş, küftesi Turgut Yarkent'e ait bu eserin. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

Erol Sayan imzası taşıyan Muhayyer Kürdi eseri Cengizhan Sönmez seslendirdi. Ben çölde kalmış bir aşk sedeyim. Saatlerimiz 19.28 oldu. Akşamın sesi devam ediyor. Canlı yayındayız. Şimdi Ahad Uruk'tan bir Muhayyer Kürdi eser dinleyeceğiz. Beste Kutlu Payaslı, Güfte Bekir Mutlu'ya ait. Sen Nisan'sın daha, ben Sarı Eylül.

Yalnız benim olacak bir sevgili istiyorum. Gülden Marmara'dan dinledik efendim. Bu akşamın son Muhayyer Kürdi makamındaki eseriydi. Beste Ziya Taşkent, Güfte Bekir Mutlu imzası taşıyordu. Şimdi Kürdili Cezkar eserler başlıyor akşamın sesinde. Onlardan ilki Karacaoğlan'ın dizelerinden Muhlis Sabahattin Ezgi'nin bestelediği bir eser. Şeval Sam yorumuyla dinleyeceksiniz. Ey benim bahtı yârim, gönlümün tahtı yârim.

İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi. Melihat Gülses'ten dinledik efendim. Bestesi Hüseyin Saadettin Arel, güftesi Yusuf.

Ziya Ortaç'a ait Kürdili Cazkar eseri. Akşamın sesinde şimdi bir Kürdili Cazkar şarkı daha dinleyeceğiz. Gül Yazıcı gelecek mikrofona. Bestesi Cinüçen Tanrı Korur, güftesi Cenap Şahabettin'e ait eseri seslendirecek. Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler.

Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Huriser Güner'e ait Kürdilicazkar eseri Alp Arslan'dan dinledik. Damlalar damla damla içimde çağlar gibi. Kürdilicazkar eserlerimizden sonuncusunu dinleyeceğiz şimdi. Okan Albayrak seslendirecek bu şarkıyı, bestesi Avni Anıl, güftesi Şadi Kurtuluş'a ait. Sevmek acı bir arzu derler, sevilmiyor sevenler.

Muhteşem bir düet dinledik efendim. Çiğdem Yarkın ve Kamuran Yarkın birlikte seslendirdi. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Bu Nihavend eser Kamuran Yarkın'ın kendi bestesiydi efendim. Güfte Doğan Işık Saçan'a aitti. Saatlerimiz tam 8 oldu. Akşamın saatinde, akşamın sesinde yeni bir saate giriş yapıyoruz efendim. Şimdi Nihavend bir başka şarkıyı Celal Abacı'dan dinleyeceğiz. Bestesi Hüseyin Soysal, güftesi Özdemir Kiper'e ait bu eserin. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın bin bir namedir dudaklarımda.

Bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi İlkan Sana ait Rast eseri Gülşen Bakoğlu seslendirdi. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Bu akşamın son Rast eserini de İnci Yaman'dan dinleyeceğiz şimdi. Beste İsmail Baha Sürelsan, güfte Hilmi Özgen ile Mahmut Karman'a ait. Ay gülsün ufuktan sana, sen bak ona gül de.

Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur. Neveser Kökteş'in yazıp bestelediği Mahur makamındaki eseri Umut Akyürek'ten dinledik. Sevgili Name dostları, son bölümümüze girmiş bulunuyoruz. Akşamın sesinde mahur bir şarkı daha dinleyeceğiz. Bu eserimizin bestesi Turhan Taşan, güftesi Şeyda Temuçin imzası taşıyor. Nazan Sıvacı seslendirecek. Bir ömür bitmez derken bu sevda bitti, yazık.

Esma Başbuğ seslendirdi. Bir aşk yazdım hamiline, geçmedi yar çarşısında. Mahur makamındaki bu eserin bestesi Subhi İdrisoğlu, güftesi Yalçın Benlican'a aitti. Bu akşamın son mahur şarkısında güftede yine Yalçın Benlican adını görüyoruz. Bestesi Turhan Taşan'a ait bu şarkının. Ayşem Birgör seslendirecek. Hayal meyal hatıralar geçer gönül penceremden.

Gemiciler yol alır sessizce. Beste ve güftesi Faruk Şahin'e ait Segah makamındaki eseri Nusret Yılmaz seslendirdi ve akşamın sesinin de aynı zamanda vedadan önceki son şarkısıydı. Bu akşamı da bizimle paylaştığınız için siz sevgili Name dostlarına çok teşekkür ediyoruz efendim. Programımızı Melek Hancı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz'di ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Vedamız klasik bir Segah eserle olacak. Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Bu şarkıyı da Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiz. Leyla bir Özgecan'dır. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek nameyle kalın.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Değerli TRTname dinleyicilerimiz, TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar, kanun sanatçısı değerli arkadaşım Onur Asım Şenocak ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Piji, sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Değerli TRTname dinleyicilerimiz, mutlu ve keyifli bir akşam diliyorum.
0: Eserlerin beste ve güfteleri derin bir ustalıkla yazılmış olsa da yorumcunun ustalığı ayrı bir değer katar o muhteşem eserlere. Ve bu akşam Tamburi Cemil Bey ve Reşat Aysu'nun bestelediği harikulade eserlere güzel yorumuyla farklı bir anlam katacak çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Kültür ve Turizm Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu keman sanatçısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Yeliz Köşker. Yeliz Hanım, hoş geldiniz programımızda. Bu yılda birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyduk.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben de sizlerle olduğum için çok mutluyum.
0: Evet, geçen yıl programımızda yine birlikteydik. Türk tangolarını seslendirmiştik.
2: Evet.
0: Bugün ise Tamburi Cemil Bey ve Reşat Aysu'nun eserlerinden güzel bir repertuarla dinleyicilerimize sesleneceğiz. Tabii ki sizinle sohbet etmek de büyük bir zevk ama önce güzel bir eserle başlayalım isterseniz.
2: Tabii ki.
0: Siz anons etmek ister misiniz?
2: Elbette. Tamburi Cemil Bey'in en önemli eserlerinden, belki de en çok bilinen eserlerinden olan, evet, Ferah Feza Saz Semai'ni seslendireceğiz birlikte.

0: Ellerinize, yüreğinize sağlık. Kanun, keman, piyano ne kadar güzel uyumlu oldu değil mi?
1: Evet, çok keyifliydi. Evet. Ellerinize sağlık.
2: Elinize sağlık.
0: Sağ olun. Yeliz Hanım, siz hem keman sanatçısısınız hem de üniversitede öğretim görevlisisiniz. Evet. İki farklı alan sonuçta. Biri sahne, biri sınıf. Öğrenciler. Doğru. Ve seyirciler. Evet. Nasıl yürütüyorsunuz? Zor olmuyor mu?
1: Yani açıkçası bu işin doğasında var zaten sahnede olmak. Sahnede olmadan tecrübe kazanamazsınız ve öğrencilerinize de bunu aktaramazsınız haliyle. Dolayısıyla ben bu işe başladığımdan beri, 9 yaşından beridir keman çalıyorum. Hep sahne de vardı hayatımda. Hep eğitmenlik de vardı. Ben ders vermeye de çok erken yaşlarda başladım. Evet. Çünkü hep çok seviyordum. Yani kendimi bildim bileli arkadaşlarım da hep söylerdi. Yani bir şeyi anlamadıklarında benden dinlemeyi çok severlerdi. Sınıf ortamında da, başka derslerde de. Bu keman için de geçerli oldu. Hep. Dolayısıyla ben eğitmenliği hep severek yaptım. Dolayısıyla ikisini bir arada götürüyor olmak aslında beni mutlu ediyor.
0: Değil mi? Öğrenciler için de tabii ki sanatçı bir hocaları olması çok değerli.
1: Muhakkak
0: iyi bir örnek.
1: Değil
0: mi? Ne kadar güzel. Evet, değerli dinleyicilerimiz, Yeliz Hanım keman yorumuyla kalplerimize muhteşem bir etki bıraktı ama bunun yanında ses yorumculuğu da harika. Çok güzel, pamuk gibi, ipek gibi bir sese sahip.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Programımız enstrümantal formatta bir program.

0: ama kendisini konuk etmişken bu muhteşem sesi size dinletmemek büyük bir haksızlık olurdu. Evet, bizi kırmadı, güzel bir eser seçti. Biz de bu güzel sese zevkle eşlik edeceğiz. Şarkımızın anonsunu yine sizden alalım mı?
1: Tabii ki. Yine Tamburi Cemil Bey'e ait güzel bir eser. Nihavend makamında Sevdim Seni Ey İşvebas.

0: Harika bir ses, muhteşem bir yorum. Sesinize, yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok
1: Tekrardan ellerinize sağlık
0: biz
1: sizin de.
0: teşekkür ediyoruz. Yeliz Hanım, sizinle bir yıl önce yine programımızda birlikteydik. Nasıl geçti bu bir yıl? Geçen yıldan bu yana neler oldu hayatınızda?
1: Çok dolu dolu bir yıldı benim için. Aslında genel olarak öyle geçiyor zaten ama bu yıl her şey bir aradaydı. İşte eğitim tarafı da bir aradaydı. Konuşmuştuk o zaman programınızda
0: Evet.
1: da. Şu an doktora öğrencisiyim. Bu yıl inşallah
0: Ne güzel.
1: Haziran ayında tezimi teslim edip mezun olacağım.
0: İnşallah.
1: Kültür Bakanlığı'nda bir taraftan görevim devam ediyor. Öğrencilerimle devam ediyor. Üniversite devam ediyor. Dolu dizgin bir yıldı. Ben nasıl geçti hiç anlamadım. Sanki dün gelmiş gibiyim programınıza da.
0: Değil mi?
1: Çok keyifliydi. Tangolar
0: Evet.
1: çalmıştık
0: Evet.
1: birlikte. Güzel bir yıldı. Önümüzdeki yılın da aynı şekilde sanat adına verimli geçmesini diliyorum kendi adıma ve sizler adına da.
0: İnşallah. Evet, öyle olacağından eminiz. Takip ediyorum. Evet. Yıl dolu olunca, yani yapılan işler fazla olunca yıl nasıl geçti, değil mi? Anlaşılamıyor.
1: Evet, evet
0: Verimli,
1: kesinlikle.
0: verimli bir yıl olsun inşallah
1: İnşallah.
0: önümüzdeki yılda. Peki, sohbetimize güzel bir eserle yine ara veriyoruz. Sonra yine devam edeceğiz. Bu kez bir Reşat Aysu bestesi var sırada. Çok güzel bir Nihavend Saz Semai.

0: Ay ne kadar güzel oldu değil
1: Çok
0: mi?
1: güzel oldu vallahi. O hissiyattan şu an ellerim titriyor.
0: Değil
1: O
0: mi?
1: kadar
0: Ben de
1: mutlu oldum ki ellerine
0: bitmesin
1: sağlık.
0: istedim.
1: Evet, bitmesin istedik çalarken.
0: Eser de çok güzel ama böyle
2: Kesinlikle.
0: üç
3: Bir de ilk
0: enstrüman.
3: defa beraber çaldık yani aynı ruha girdik hep beraber.
0: Değil mi?
1: Aynen
0: yani
1: öyle.
0: Çok önemli işte.
1: Hissederek
0: evet.
1: Aynı şekilde dinleyicilerimizi de geçmiştir o hissiyat diye umuyorum.
0: Umarız evet. Ellerinize yüreğinize sağlık
1: Sizin
0: tekrar.
1: De.
0: Evet. Geçelim sohbetimize yine kaldığımız yerden devam edelim. İyaz Hanım yıllardır gençleri sanatla tanıştırıp kendi sanat deneyimlerinizle önlerine güzel bir örnek sunuyorsunuz. Doğru örnekler sunuyorsunuz. Gençlerimizin Türk musikisine karşı sevgileri, ilgileri nasıl? Radyoları başında bizleri dinleyen ve Türk musikisine ilgi duyan gençlerimize neler tavsiye etmek istersiniz?
1: Yani şöyle, Türk müziği tabii ki bizim geleneğimiz. Yani geleneğini bilmeyen geleceğine ışık tutamaz. Ben kendi öğrencilerimi de hep bu doğrultuda yetiştirmeye çalışıyorum. Benim çalgım keman. Keman bir batı müziği enstrümanı. Yani biz batı müziği olarak adlandırıyoruz ama Avrupa'da ortaya çıkmış bir çalgı. Dolayısıyla bizim metotlarımız hep yabancı kaynaklar.
0: Evet.
1: Biz de bunları kullanıyoruz öğretim sırasında. Ama ben bunun yanında hep öğrencilerime Türk müziği

0: eserleri de kendi gelmiş oldukları seviyeye uygun olacak şekilde repertuarımıza koymaya çalışıyorum. Eğitim programında Türk müziği eserleri mutlaka oluyor. Yazmış olduğum yüksek lisans tezinde de bu vardı. İçerisine bir keman metodu hazırladım ben Türk müziği öğretme üzerine ve içerisinde işte halk türkülerimiz var, geleneksel ezgiler var, klasik Türk müziğinden örnekler var. Bunlarla geliştiklerinde öğrencilerimizin çok daha keyif aldıklarını da düşünüyorum. Çünkü biliyorlar yani o ninniler kulağımızda hep var, bu ezgiler hep var. Mutlaka yani ilgisi olmayan öğrenciler bile bir yerden duymuş oluyorlar. O yüzden kesinlikle klasik Türk müziği dinleme alışkanlığını edinmeli tüm öğrenci arkadaşlarımız.
1: Kesinlikle çok doğru bir konu. Çok doğru fikirler. Gençlerimiz de Türk müziğimizi, halk müziğimizi, geleneksel müziğimizi sevsinler. Çünkü çok değerli bir müzik türü. Dünya
0: Kesinlikle.
1: üzerinde gerçekten çok özel bir yeri olan bir müzik türü. Siz de güzel öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Ne mutlu onlara.
0: Ne mutlu bana da ne mutlu tabii ki.
1: Değerli TRTname dostlarımız, bu akşam Kültür ve Turizm Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, keman sanatçısı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Yeliz Köşker konuğumuzdu. Yeliz Hanım, sizinle birlikte eserleri yorumlamak ve sohbet çok keyifliydi. Bu akşam bizlerle olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok büyük bir keyifti. Davetiniz için tekrardan sağ olun.
1: Ve son eserimiz Reşat Aysu'nun yine güzel bir eseri, bir tango. Her akşam güneş batarken. Ve bu güzel eseri seslendirmeden önce programımızın sizlere en güzel şekliyle ulaşmasını sağlayan sevgili yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, değerli ton meisterimiz Birsel Acar'a, değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Programı hazırlayıp sunan ben Pınar Pici. Haftaya yine Türk musikimizin birbirinden güzel eserlerinden oluşturduğumuz repertuarımızla sizlerle olacağız. Hayatınızdan musiki eksik olmasın. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle.
2: Hoşça
1: Hoşça
2: kalın.
1: Kalın.

0: tozları.
1: Yıldızlar karanlığı aydınlatırken birbirleriyle yarışmazlar. Her biri kendi ışığıyla gökyüzünü güzelleştirir. İnsanlar da böyledir. Kimi sesiyle, kimi çalmış olduğu enstrümanıyla, kimi fırçasıyla, kimi kalemiyle, kimi dostluğuyla, kimi neşesiyle iz bırakır. İşte yıldız tozları o güzel izlerin, samimi dostlukların ve müziğin bir araya geldiği sıcacık bir buluşma noktası. TRT Name'de program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Öketuran, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ile birlikte Yıldız Tozları programındasınız. Stüdyomuzda ise bu gece neşeleriyle, dostluklarıyla, müzikleriyle tanıdığımız, çok sevdiğimiz üç değerli konuğumuz var. Kafadar grubunun üyeleri Timur Atasever, Hüseyin Pulant ve Özgen Güneş. Sevgili dostlar, Yıldız Tozları programındasınız. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.

0: Çok sağ olun.
1: Evet, stüdyomuz şenlendi bugün. Kalabalık bir şekildeyiz. TRT Nave dinleyicileri bizi göremiyorlar ama çok neşeliyiz, çok keyifliyiz. Sohbetimizin içerisinde de hem müzik hem dostluk, değil mi?
2: Evet.
1: Hem de
2: Evet.
1: sanata dair yapacaklarınızla ilgili konuşmalarımız yer alacak. Evet, ben tabii öncelikle grup olarak bir soru yöneltmek istiyorum. Kafadar grubunu ilk kurduğunuz günü hatırlıyor musunuz? Ve evet, galiba bu iş olacak dediğiniz an ne zamandı?
0: Aslında ikinci sorudan başlayabileceğim sanırım. Galiba bu iş olacak dediğim an ilk Timur abiyle telefonda konuştuğumuz gündü. Yani çünkü ilk andan belliydi. Çünkü çok eski dostluğumuz var, arkadaşlığımız var.
1: Şu an görmüyorsunuz, birbirlerine sarılıyorlar diye düşünüyorum.
0: O yüzden biz ilk telefonda bu kafaları ilk konuştuğumuz gün ben olacağını emin olduğum için zaten çok mutlu bir şekilde.
1: Ne kadar oldu
2: Korktuk
1: sonuçta?
2: ama biraz ya. Ben çok
0: Daha
2: korkmuştum.
0: sonra da

0: Ya tabii ki yani kayıt öncesinde de sizlerle konuştuğumuz gibi grup olmak kolay bir şey değil. Yani öncelikle belki sıkı dostluk, birbirinizi çok iyi tanımak. Sonrasında da bu müzik yolculuğun içerisindeki müzik duygunuzun da ortak olmuş olması gibi birçok özellikler var. Evet, değil mi? Yanılıyor
1: evet,
0: muyum?
1: Evet, evet. Yani biz ilk başta aslında neden ürkmüştüm? Ben mesela kendim şahsen söyleyeyim. Şimdi müzisyen olarak yani sanatçılarımıza eşlik ediyoruz, enstrümanlarımıza eşlik ediyoruz ve ne yapacağımızı biliyorduk. Ama bu noktada ne yapacağımızı bilmiyorduk. Tamam, bir şarkı yaptık, kusura bakmayın yaptık. Müthiş dinleniyor, çok güzel tepkiler aldık. Bu konuda çok büyüklerimize de danıştık. Hani onların da fikirlerini aldık. Her şey güzel ama şeyi bilmiyorduk. Mesela sahneye çıktık. İlk sahneye çıktığımızda mesela Hüseyin'den birbirimizin yüzüne baktık Özgen. Hani biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hayır ya, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tamam, repertuarı yapmışız ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü biz sahnede hep bir adım gerideyiz. Solistimizin arkasındayız. Hani o zaman okey, repertuarımız belli, çalacağımız şey belli, solistimiz de önümüzde ama ön tarafa hani
0: Hem
1: nasıl olacak?
0: çalacağız hem söyleyeceğiz değil mi?
1: Evet, nasıl yapacağız ama çok da güzel bir süreç oldu. İyi ki de beraber olmuşuz. İyi ki de Hüseyin'le olmuş. İyi ki de Özgen'le olmuş. Hani der ya, yolda her şey belli olur derler ya. Hani ben Allah'a her gün dua ediyorum. Hani onları karşıma çıkarttığı için yani. Hiçbir şeyin şansı olduğunu düşünmüyorum. Yazılmış bir kader var. Ve biz de o kaderin içinde onu oynuyoruz ve çok da çok da
0: oldu.
1: Evet,
0: güzel
1: çok güzel
0: oldu.
1: Bir buluşma oldu ya.
0: Şimdi sizin bir akademik durumunuz da söz konusu.
1: Evet.
0: Okul yıllarında karşılaşmadınız mı?
1: Yok, karşılaştık.
0: Tabii. Oradan gelen
1: konservatuvarda hep beraberdik zaten.
2: Konservatuvarda abimizdi.
1: Evet, konservatuvarda hep beraberdik zaten.
2: Hep beraberdik.
1: Hani o yıllar da çok güzeldi ya.
2: Çok güzeldi konservatuvar yılları. Sonrasında işte çalışma dönemleri de hep beraberdik. Yani bir 30 senelik geçmişimiz var yani.
1: Sahnede yani.
2: Sahnede beraberdik.
0: Ama buradan baktığınızda herkes çok genç. Vallahi hiç öyle bir yıllar geçirmiş gibi görünmüyor.
2: O zaman çok
0: değil mi?
2: 10 yaşında oldum.
0: Kimler neler çalıyor şimdi? Dinleyenlerimize aktaralım değil mi? Sevgili Timur'dan başlayalım.
1: Ben Timur Atasever. Çelistim. Çello çalıyorum.
2: Ben Hüseyin Pulant. Ben de klarnet çalıyorum. Ben Özgen Güneş, ben de bas gitar çalıyorum.
0: Bas gitar çalıyorsunuz.
1: Özgen en küçüğümüz abi bu arada.
0: Evet. Evet, Özgen'in bir de Bursalı oluşu var. Evet. Buradan da bir tanış olduk. Evet. Ama zaten sizlerle de ortak payda birçok sanatçıyla birlikte oluşumuzdan kaynaklı bir tanışmışlığımızın olduğu ortaya çıkıverdi.
1: Evet.
0: Yayın öncesinde
1: evet.
0: Yine. Evet, şimdi müzik grubu olmak tabii ki çok önemli, çok başka. Dost kalabilmek çok başka değil mi? Burada sizi bir arada tutan en önemli şey nedir? Yani hedefleriniz mi yoksa böyle bir ortakta mizah anlayışınız da var mı? Yani sizi bir arada en çok tutan şey ne?
1: Bence aile olmamız.
0: Ailesiniz.
1: Ben hep söylediğim tek şey, aile olamazsak hiçbir zaman başarıya ulaşamayız. Çünkü başarı dediğin şeyi kovalamaya çalışırsan, yani bir şeyin peşinden koşmak bana doğru gelmiyor. Biz hep söylüyorum onlara, biz müziğimizi yapalım. Hani belli bir kaderimiz de var. Allah bizim yolumuzu çiziyor. Ve doğru ama temiz müzik yapacağız. Biz çünkü müzisyeniz, ne kadar isteseniz de biz şeyi düşünemeyiz yani. Ay, bu şarkı tutacak mı tutmayacak mı onu bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum. Biz stüdyoya girdiğimiz andan itibaren kalbimiz o şarkıyı yaptığımız andan itibaren temiz bir şekilde oradan çıkıyor muyuz? Gerisi benim umurumda değil. Dinlenir, çok dinlenmez. Evet, benim kalbime sindi mi, Hüseyin'in kalbine sindi mi, Özge'nin kalbine sindi mi, sindi. Tamam, biz içimizin sindiği müziği yapıyoruz. İçimizden geldiği gibi yapıyoruz ama en önemli şey grup olarak da gitmenin, yani devam edeceksen, uzun yıllar devam edeceksen, aile olamazsan, sadece işten işe görüşürsen orada çok fazla şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben hayatımda yaklaşık 17 yıl, 18 yıl, belki de 20 yıl gündem yaylı grubunun yöneticiliğini yaptım. Şimdi de İstanbul Strings'i kurdum. İstanbul Strings'ten devam ediyorum halen de. Hala da albümleri çalıyorum. Hani oradaki grup yönetmenin ne demek olduğunu bir nebze de olsa biliyorum diyemem. Yaşadım diyebilirim. Grup olmanın en önemli özelliği birbirine karşı dürüst olmak ve aile olmak. Samimi olmak yani.
0: Net olduğunuz zaman her
1: evet,
0: şeyde
1: evet,
0: net bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki bu bir eseri ortaya çıkarmak. Şimdi çok kıymetli sevgili Cengiz Onural'la bir gün onun stüdyosunu ziyaret ettiğimde şöyle demiştim. Nalan'cığım, bu stüdyoyu böyle görüyorsun ama dedi, bir kayda gireceğimiz zaman biz yiyecekleri stokluyoruz. Burada sabahlara kadar hiç uyumadan bir süreç yaşanıyor.

0: Bir şarkının, bir albümün çıkması gerçekten çok başka bir boyutta.
1: Evet.
0: Bunun için söylüyorum. Tabii dinlerken çok kolay, böyle basıyorsunuz, açıyorsunuz. Şimdi tabii
1: 3
0: dijital
1: dakika.
0: formda hani hemen elinizi kaydırıyorsunuz, bir şarkıyı dinliyorsunuz. O şarkıyı yapmak çok zor, değil mi?
1: Evet.
2: Ama çok zevkli. Yani bilmiyorum, bizim için en zevkli kısmı
1: Ama
2: orası.
1: biz bir de aç kalamayız ya. Ben öyle yapamam
0: Diyorum, bir mutlaka yemek
1: Müslüman.
0: yemek lazım.
1: Çıkmamız lazım. Hava almamız lazım
2: Bir de
1: yani.
2: zaten bizim de bir ara sabah 9'lar 10'lar oluyordu stüdyoda. Sonra Timur abi o saate düzenleme getirdi. Dedi ki öğlen dedi 1'de dedi başlıyoruz. Akşam herkes 8'de çıkıp evine gidiyor
0: Sevgili,
2: dedi.
0: evet.
1: Evet.
0: Bu tabii ters yaşantı, bir süre sonra sağlık problemlerini de beraberinde
1: Ya
0: getirebiliyor, değil
1: ailemiz de
0: mi?
1: var
0: Aile
1: ya.
0: de var.
1: Yani hepimizin, benim
0: Evet,
1: şey,
0: şimdi
1: Özgen bir tek.
0: evli.
1: Evet, ben de.
0: Herkes
1: Ben de
0: evli.
1: evliyim.
0: Özgen
1: Özgen bir tek.
0: değil,
1: Ben
0: Özgen.
1: Kerim'le.
0: Evet,
1: Evet.
0: sana gelecek şimdi. En küçük olduğun
1: Evet.
0: için.
1: Ailemiz var,
0: Tekrarla.
1: çocuğumuz var. Tabii ona göre bir de akşamleyin görüşmek istediğimiz, hani ailecek de
0: Tabii
1: oturup
0: ki.
1: yani ailemize de vakit ayırmak. Ben de dedim ki bak, o iş öyle böyle olmuyor dedim. Sabah 10'da başlayabiliriz. Ama akşam 6-7 dediğimi bitirelim. Ya da öğlen 12'de başlayalım, akşam 8'de bitirelim. Ama sabahlara kadar, hani onu ben çok şey bulmuyorum ya. Zaten belli bir saatten sonra kulak duymamaya başlıyor. Hatayı da duymamaya
0: Tabii
1: başlıyor.
0: tabii çok aynı ortam
2: Çok verim de
0: içerisinde.
2: alınamıyor
1: Sağlıklı
2: aslında.
1: saatlerde
0: Evet.
1: ve 45 dakika müzik 15 dakika ara, 45 dakika müzik 15 dakika ara. Kulağı bir sıfırlamak gerekiyor. Kulağı da, hani onun da dinlenmeye ihtiyacı var. Ve şimdi mesela stüdyo çalışmalarımız, evet, çok yoğun geçiyor. Bir tık da böyle şey de oluyoruz. Acaba mı? Acaba içimize sindi mi? Bir de çok neşeli geçiyor. Hatta ton masterler birkaç defa uyarıyor bizi. Abi yeter artık, gülmeyin. Hadi artık
0: Ay,
1: baş.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi eminim çok keyiflidir. İnşallah ben de böyle bir gün aranızda
1: Ne
0: olmak
1: olur ya.
0: isterim.
1: Güzel olur.
0: Vallahi
1: Vallahi
0: çok
1: çok
0: keyif
1: güzel
0: olur.
1: olur.
0: Şimdi Özgen'e sormak istiyorum.
1: Evet.
0: En küçüğü olaraktan grubun. Yani öyle en küçük deyince şimdi görmeyen dinleyicilerimiz de, değil mi? Aslında çok yakışıklı bir delikanlı.
2: Teşekkür ederim.
0: Böyle bir sanat ortamında bulunmak sana neler kattı?
2: Yani şöyle, en başta ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü iki tane abim var, ailem var. Yani İstanbul'da ben taşınalı galiba 6-7 yıl falan oldu. İstanbul'a ilk taşındığımda şeydim böyle, ya hani nasıl yapacağım burada, ne olacak falan. Ondan sonra abilerimle tanıştım. Şu an şeyim baya böyle, İstanbul sen mi büyüksün ben mi gibi. Çünkü iki tane dağ gibi abim var. Ve bana ne kattı? İkisi de zaten benim hani çocukluğumdan beri bildiğim, yakinen takip ettiğim müzisyenler. Yani müzik konusunda burası aslında benim için bir okul ya.
0: Değil mi?
2: Yani çok mutluyum burada olduğum için. İki tane abim olduğu için. Onlarla müzik yapabilme şerefine eriştiğim için.
1: Estağfurullah abi.
0: Şimdi tabii ki çok güzel bir aile olmuşsunuz. Bir sormak istiyorum. Burada hani birbirinizi ele verin desem. Hanginiz provalara geç gelir?
2: Hiçbirimiz.
1: Hiçbirimiz yok. Yani
0: Süpersiniz.
2: provalara
1: çok
2: geç
1: net
2: gelmek
1: değil.
2: ket
1: Biz
2: hiç.
1: Timur abiyi
2: Çok
1: çağırmıyoruz
2: erken
1: genelde
2: bile.
1: provaya. Bir tek beni çağırmıyorlar. Abi sen
0: Diyorsun.
1: gelme. Abi sen gelme.
0: Hanginiz çok konuşur diyeceğim ama zaten tonmasterlerinizden belliymiş. Ama herkes konuşuyor. Burada bir o ortaya çıktı. Onlara sabır diliyorum. Peki bir yapmış olduğunuz bir şarkıda hani bunu bir kere daha dinleyelim. Bir kere daha dinleyelim. Yapıyor musunuz? Yani yapanınız
1: Bitmeden
0: var
1: önce
0: mı?
1: mi?
0: Evet, yani bunu
1: Hep
0: kaç
1: çok
0: kere dinlenir?
1: çok
0: Çok
1: çok
0: kere
1: çok
0: dinlenir,
1: çok
0: değil mi?
1: müthiş karar şeyi var yani, kararsızlık var ya. Acaba şurası böyle olsa mıydı? Orası öyle. Mesela hala çıkarttığımız şarkılarda bile geçen gün söyledim. Ah dedim, oradaki o name olmasaydı ya da orası keşke öyle olsaydı.
0: Değil mi? Dinlerken bile, bitmiş
1: Evet ya,
0: halinde
1: evet
0: bile
1: evet çıktı
0: hala
1: bu iş yani,
2: bir
1: evet.
2: de artık karar veriliyor. Tamam, bu oldu. İçimize sindi. Sonra esas dinleme kısmı mix aşamasında var bir de.
0: Değil mi?
1: Onu da bir tek Hüseyin gidip dinliyor mesela.
2: Ama sonra
0: Kolay gelsin.
2: atıyorum onlara
0: Kolay gelsin.
2: revizeler çok
0: Kolay
2: uzun.
0: gelsin. Zor, zahmetli ama dinleyenleri çok başka başka duygular yaşattığınız çok keyifli bir grupsunuz ve
2: Teşekkür ederiz
0: seslendirmiş
1: efendim.
0: olduğunuz eserler de aynı şekilde. Çok önemli sanatçılarla da birlikte çalışmışlığınız var, değil mi? Onları da bir analım mı?
1: Tabii ki.
0: Kimlerleydi? Bu grup kurulmadan önce kimler nerelerdeydi acaba?
2: Ya benim en uzun yıllar çalıştığım sevgili Zuhal Olcay var ve Gökhan Tepe var. En uzun zamanları onlarla geçirdim. Onun dışında Yalın, Ajda Pekkan, Deniz Seki, birçok isme sahnede çalıştım. Albümlerinde de birçok isme eşlik etmeye çalıştım Kafadar kurulmadan önce.
0: Evet, sevgili Timur'un da böyle bir
1: Evet,
0: geçmişi
1: evet.
0: var. Sizin zaten bilmiyorum hani dokunmadığın bir yer var mı acaba?
2: Yoktur.
1: Ya vallahi albüm olarak o zaman konservatuardayken hep şey vardı. O zaman Kempa Yaylı grubu da vardı. O Kempa Yaylı grubunda da Özer abi çalıyordu, Özer Arkun. Hep onun yanındaydım daha doğrusu. Özer abinin hep yanındaydım. İşte Hakan abinin, Hakan Altun'un sürekli işte okuldalar. Ercan Saatçi okulda. Hep onların yanındayız ve en büyük idealim de albümlere çalmaktı. Hep böyle giderdim, izlerdim. Sonrasında Allah nasip etti. Bir grup kurduk, Gündem Yaylı grubu diye. Onunla çalmak istediğim... Mesela Orhan abiye çok çalmak isterdim. Çünkü Orhan abinin, Gencebay'ın keman partileri müthiş zordu. Ve o bir yaylı grubu için bir şeydi aslında. Bir sınav. Basamaktı. Evet,
0: değil mi? Sınav. Sınav.
1: Ben ilk gittim. Hiç unutmuyorum, stüdyoda Marşan dizdi. Orhan abi tam yanımda, paravan vardı. Paravanın oraya böyle kolunu koydu. Dinliyor. Sonra döndü Ayhan abi, hatta şey söyledi. Dedi ki ya bu çocuk çalıyormuş dedi falan. Ama acayip heyecanlanmıştım. Orhan abiden sonra böyle yani dilediğim herkese... düşündüğüm herkese çaldım aslında. Albümüne çalmadığım Türkiye'de herhalde yoktur. Sahnesinde de Sezen Hanım'la, Sezen Aksu'yla çok uzun yıllar çalıştım. Tarkan ile çok uzun yıllar çalıştım. Mahsun Kırmızıgül. En sonunda Ebru Gündeş. Funda Arar var. 3 yıl.
0: Bence bu alfabetik sırayı koyarsak daha kolay çıkacak.
1: Evet, evet, evet. En sonunda Ebru Hanım'dı. Gündeş'ti. Evet. 6 yılda en sonunda şey yaptım. Sonra kafaları kurunca tabii gittik, Ebru Hanım'la da çalışıyorum o dönem. Şey dedim ya Ebru Hanım, ben odaya girip her defasında sizden izin istiyorum. Yani Allah razı olsun, her defasında da izini veriyordu. Ama ben şey dedim orada, ben dengeleri bozuyorum dedim. Çünkü bir tek size izin veriliyor ve o benim hoşuma gitmedi. Doğru değil çünkü. Hı hı. Ben de şimdi bizde kafalarda mesela bizim ekibimiz toplam 14 kişi. Ben izine karşıyım. Sağlık olur, başka bir şey olur. Amen. Ama onun dışında izine karşıyım. Benim karşı olduğum bir şeyi ben başkalarına yapamam. Ve hep böyle de yetiştirildim, böyle de büyüdüm. O terbiyeyle büyüdüm. Gittim güzelce izin istedim. Şimdi de kafalar olarak devam ediyoruz.
0: Güzel. Aslında bu bir de müzik edebi gibi düşünebiliriz, evet, evet, değil mi? Aynen. Yani hani birbirimize saygımız, yaptığımız, evet, işe saygımız. Önce, evet, kendimize de saygımız. Evet. Ama bu durumda ben hakikaten Özgen'i çok kıskandım, değil mi? Sen de kıskanılacak bir abilerin içerisindesin.
2: Aynen öyle.
0: Çok şey öğrendiğini, onlar da çok keyifli vakit geçirdiğine eminim diye
2: kesinlikle
0: düşünüyorum.
2: Öyle.
0: Burada en şanslı seni gördüm.
2: Evet.
0: Evet, sohbetimiz keyifle devam edecek. Ancak bir müzikle aralayalım. Sevgili Niran Ünsal'ın çok kıymetli annesiydi. Nursal Ünsal bir tek. Ve viola sanatçısıydı.
1: Evet.
0: Ben çok şanslıyım. Kendisini gördüm. Onun müzik ortamlarını bulundum. İzin verirseniz bir Osman Nihat Akın'ın bestesini onun güzel yorumuyla dinleyelim. Ve sizin de çok sevdiğiniz. Çok. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya.

0: Efendim TRT'de Yıldız Tozarı programındasınız ve stüdyomda az önce de söylediğim gibi çok keyifli bir grubu ağırlıyorum. Ben radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hemen bir kez daha tanıtmak istiyorum grubumuzu. Kafadar grubu şu an stüdyomuzda konuk. Timur Atasever, Hüseyin Pulant ve Özgen Güneş ile sohbetimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hep böyle sahneden, şarkılardan ve o hazırlık aşamalarından bahsettik.
1: Evet.
0: Sahneye çıkmadan önce yapmış olduğunuz bir ritüeliniz var mı? Ne yaparsınız mesela?
1: Birbirimize bir sarılırız çıkmadan
0: Yani
1: önce. Hadi
0: başlamadan
1: iyi
0: önce böyle
1: eğlenceler
0: bir, değil
1: deriz.
0: mi?
1: Bol şans deriz.
0: İlla bir heyecan var mıdır?
1: Hep var.
2: Çok
0: Hep.
2: ya
0: Hani
2: var.
0: her gün de çıksanız,
1: Evet,
0: değil
1: hiç
0: mi?
1: geçmiyor.
0: Değil mi?
2: O yüzden karnım ağrıyor mesela benim. Böyle bir şey oluyorum, birbirimize sarılıyoruz böyle. Bir de birbirimize sarıldıktan sonra önce o ikisi mesela çıkıyorlar ya, birbirlerine sarılarak yürüyorlar mesela Hüseyin'le
0: Aa,
2: Özgen.
0: siz tek
2: Timur abiyi tek
0: kalıyorsunuz.
2: bırakıyoruz. Ben tek başıma
1: Orada.
2: kalıyorum içeride.
0: Aman
2: O fena işte, biz de Burak'la birlikte. Burak da bu arada bizim menajerimiz Sayın Burak Kaban.
0: Evet. Ona da
2: Ondan sonra
0: sevgilerimizi
2: o da benimle birlikte yan yana yürüyoruz. Ama doğa kesinlikle, onu herkes yapıyordur zaten. Doğamızı ediyoruz ve sarılma. Başka herhangi bir
1: gönderiyoruz.
2: şey?
1: Ritüeliniz
2: Evet
1: çok iyi
2: evet
1: ya.
2: yok.
0: Ama ben de şuna inanıyorum. Yani her gün de konser verseniz, her gün de biz ki mesela aynı şekilde sahnedeyiz ve stüdyo ortamlarındayız. İlla ki bir
2: Evet.
0: heyecanlanıyoruz. Tıpkı sizi stüdyoya almadan önce kendi heyecanım gibi.
2: Öyle.
0: İlla ki bir o heyecan var. Peki şöyle desem, birçok eseriniz vardır. Yapmış olduğunuz, şimdilerde artık dinleyenlerinizle de paylaştığınız, sizi meşhur eden şarkılarınız. Ama bizim için çok özel dediğiniz, bu buluşmayı çok kıymetli kılan şarkınız hangisi acaba? Var mı öyle bir şey?
1: Yani ilk şarkımız Kusura Bakma Benim.
0: Kusura bakma diyorsun yani.
1: Evet. İlk
0: İlk
1: şarkımız.
0: şarkı. Kime aitti şarkı?
1: Sevgili Soner
0: Soner.
1: Han'a ait. O da Ankara'dan çok sevdiğimiz bir arkadaşımız bizim. Çok da başarılı bir besteci. Birçok güzel şarkıları var. Soner Han bestesiydi Kusura Bakma. Kusura Bakma. Hem ilk şarkımız olmasından dolayı, bir de hala çalarken sahnede o kadar mutlu bir şekilde çalıyoruz. O kadar hoşumuza giderek çalıyoruz ki, yani çok, hem çok seviyorum ben kendi adıma Kusura Bakma'yı. Bir de hem ilk şarkımız olması da var. Kusura Bakma'dır benim en özel
0: En güzel
1: şarkımız. Şey de
0: şarkınız.
2: çok güzeldi ya.
1: Bu aşk.
2: Orada bu aşk da güzel. Bir de Adana'da Altın Portakal festivalde çıkmıştık.
1: Evet, inanılmaz.
2: Kültür Yolları'nın bir şeyiydi. Çıkmıştık sahneye. Bizim işte Kusura Bakma'nın intro çalıyordu. Birden dediğim an bize okutmadılar. Orada kaç kişi vardı Hüseyin?
1: Abi 70 bin kişi olduğunu
2: Söylüyorlar
1: söylemişlerdi bize.
2: bize. Yani ben başladım, gözüm doldu, ağlamaya başladım. Hüseyin'e baktım. Yani dedim ki, hani Allah'ım dedim ya, bu ne güzel bir duygu geçişidir. Yani demek ki hissettiğimiz şeyi hissettirebilmişiz.
0: Çok özel bir an, değil mi?
2: Evet.
0: Yani
2: İnanılmaz da.
0: sizin
2: Müthiş ya.
0: günlerce, saatlerce çalıştığınız, kapadıp da çalıştığınız bir
2: Evet.
0: şarkıyı sahneye çıktığınız zaman onlarca, yüzlerce, binlerce kişinin,
2: Evet.
0: hani bulunduğunuz konser alanına göre
2: Evet.
0: aynı anda tek bir sesten çıkmış
1: Evet.
0: olması, değil mi? Ben de
1: İnanılmaz bir
0: hep
1: şey.
0: çok ürpermişimdir. Sunduğum konserlerde o sevilen şarkılara, sanatçılara böyle
2: Evet.
0: eşlik etmeleri gerçekten benim bile gözlerim doluyor.
2: Evet ya.
0: Benimsenmek, sevilmek,
2: Evet.
0: değil mi? Çok güzel olsa
1: Çok.
2: O anda aynı frekanstasınız. Hani karşıyla aynı frekanstasınız. Orada yağmur da yağsa, kar da yağsa aynı frekanstasınız. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Herkes sizinle birlikte. Anı yaşamak diye bir şey vardır ya. Orada
0: evet.
2: herkes anı yaşıyor. Biz de anı yaşıyoruz. Ve müthiş bir şey ya. Çok güzel bir şeymiş. Yani hep diyorum zaten. İyi ki
1: Müthişti.
2: de yapmışız kafaları.
0: İyi
2: İyi
0: ki
2: ki
0: de
2: de kurmuşuz.
0: yapmışsınız.
2: Evet.
0: Biz de iyi ki sizlerle buluşmuşuz. Şimdi keşke bir zaman olsa da böyle sabahlara kadar konuşsak, çalsak da söylesek de.
2: Evet.
0: İnşallah onu da
2: İnşallah.
0: gerçekleştiririz. Ama yakın zamanda yeni böyle dinleyeceğimiz şarkılarımız var mı? Hazır
2: Var.
0: mı? Var, değil mi?
2: Var.
0: Müjdeleyelim o zaman
2: Evet.
0: dinleyenlerimize.
2: Şimdi bir karar da aldık. Böyle her ay artık 28 günde bir ya da 30 günde bir şarkı çıkartacağız. Şimdi yeni bir tane şarkı çıkarttık. Duman grubunun Elleri Ellerime diye bir şarkısı var. Onu çıkarttık, coverladık. Şimdi her ay çıkartacağımız, hazırladığımız 4 tane şarkımız var.
0: O keyifli
2: 28'e.
0: dinleniyor.
2: Evet. Evet.
0: Keyifli
2: Evet.
0: dinleniyor. Evet, veda etmeden önce her birinizden dinleyicilerimizi de yüreğinde yer edecek bir mesaj istesem ne söylemek istersiniz?
2: Hadi bakalım.
0: Sonuna dair olabilir.
2: Ya işimizi çok severek yapıyoruz. İş demeyelim de biz doğduğumuzdan beri müzik yapıyoruz. Benim sadece şahsi olarak söylemek istediğim tek şey, Bunu Kafador olarak biz yaparız veya başka gruplar yapar, başka solistlerimiz yapar. İnanın bir şarkıyı üretmek ve onu yapmak, onu ortaya çıkartmak, o çocuğu dünyaya getirmek inanın çok zor bir iş. Evet, sadece istediğim tek şey Kafadar birçok şeyle yüzleşiyor. Bizi sevmelerini, dinlemelerini ve evlerinde bize bir yer vermelerini isteriz. Çünkü şarkı dediğiniz şey 3,5 dakikada o eve girebiliyorsanız giriyorsunuz. Giremiyorsanız giremiyorsunuz. Bizi misafir olarak evlerine kabul ederlerse çok ama çok ama çok mutlu oluruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Ederiz. Bence siz bu güzel dileklerinizle ve güzel yüreğinizle aslında hepimizin evlerine çoktan konuk oldunuz diye düşünüyorum.
2: İnşallah, inşallah.
0: Evet, TRT Name'de Yıldız Tozları programındaydınız. Sevgili Timur Atasever, çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için.
2: Çok sağ olun, için. Çok teşekkür ederiz.
0: Simple Ant, çok teşekkür ediyorum.
3: Biz çok teşekkür
0: ediyorum.
3: Ederiz.
0: Özgen Güneş, çok teşekkür
3: Biz
0: ediyorum.
3: Teşekkür ederiz,
0: senin
3: çok
0: şansını
3: sağ olun.
0: Ayrıca kıskandım. Gerçekten onu da belirtmek istiyorum. Evet, yolunuz açık olsun. Aa, gerçekten evlerimize misafir olduğunuza eminim. Birçok konserlerde yolumuz da kesişsin, çok isterim. Alkışlayanlar arasında olmayı çok arzu ediyorum. Ve radyoları başındaki dinleyenlerimizin de şu andan itibaren Kafadar grubunun bütün şarkılarını ezberleyip en yakın konser tarihinde sizlerle birlikte olmak istediğimizi, emin olduğumuzu söylemek istiyorum. Yolunuz açık olsun. Başarılarınız daim olsun. Efendim, Yıldız Tozları programındaydınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Öküt Turan. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner bugün bize eşlik etti. Az sonra Çiğdem Gürdal'dan dinleyeceğimiz güzel bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle buluşuncaya dek gönülden istediğiniz her şey en kısa zamanda gerçekleşsin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi, bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken. Koklarım ellerini, gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz güneşi. Cenap Şahabettin'in dizelerine, Saadettin Kaynağ'ın Eviç makamındaki bestesini Nesrin Sipahi'nin yorumundan dinleyerek başladık bu gece programımıza. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece programımızda Eviç ve Muhayyer makamında eserler sunacağız size. Eviç makamındaki ikinci eser yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Şiir bu kez Karacaoğlan'a ait ve Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, göster cemalini, görmeye geldim. Sözlerini derde deva dediler.

Mahmut Nedim Güntel'in güftesini yazdığı, İsmail Baha Sürelsan'ın Eviç makamındaki şarkısını Meral Uğurlu'dan dinliyoruz hep birlikte. Ne olur sevgili Mehtap, bırakıp her sebebi, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi.

Basri'nin şiirine Salih Supi Soner'in Eviç makamındaki bestesini Güler Basuşen'den dinliyoruz hep birlikte. Ötme ey bülbül-i şuride, o yârim uyusun, kerem et nergisi şehlâ-yı nigârım uyusun.

Güftesini Mustafa Nafi Zırmağ'ın yazdığı Selahattin Pınar'ın Eviç şarkısını Yahya Geylan'dan dinliyoruz. Göz yaşlarınız kalbime toplanmış emeldi. Aşkımda bahar öldü, hazan mevsimi geldi.

Rüştü Şardağ'ın sözlerini yazdığı Sade Işılay'ın evi şarkısı var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Vaat et bana artık, bu benim son çilem olsun. Vaat et ki bütün namelerim namene dolsun.

Hamiyet Tuğran'ı Eviç makamında bir Rumeli türküsünde dinliyoruz. Şahane gözler şahane, hüsnüne yoktur bahane. Süleyman olsan cihane, gönül eğlenmez asla.

Bir başka Eviç Rumeli türküsünde Recep Birgit'i dinliyoruz şimdi de. Oduncular dağdan odunu indirir, gözüm yaşı değirmenler döndürür.

Yıldızlar Altında beraberliğimize muhayyer makamında eserlerle devam ediyoruz. Nuri Halil Poyraz'ın muhayyer şarkısını Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Sana gül gonca diyorlar, bana şeyda bülbül, güle gülmek yaraşır, bülbüle feryad, ey gül.

Hacı Sadullah Ağa'nın muayyer makamındaki yürük semaini Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Şiir Enderuni Vasıf'a ait. Bir elif çekti yine sineme canan bu gece. Pek sarıldı bana ol servi hıraman bu gece. Ayın 14'ü gibi dün gece meclisteydi. Kande akşamlayacak ol mehitaban bu gece.

Güftesi Orhan Rahmi Gökçe'ye, bestesi Rakım Elkutlu'ya ait muhayyer eseri Mustafa Öztürk'ten sunuyoruz. Bir siyah çevrede dolaşmış gibi kirpiklerine, o bakış, başka bakış, benzemiyor hiçbirine.

Sufi Ziya Özbekkan'ın muhayyer şarkısını İbrahim Suat Erbay'dan dinliyoruz. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen,

Yadımda o sevdalı yeşil didelerin var. Ölsem de unutmam seni. Kalbimde yerin var. Alp Arslan söyledi Şükrü Tunar'ın Muhayyer makamındaki bu bestesini. Güfte ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Muhayyer şarkıyı Münip Utandı'nın yorumundan sunuyoruz. Bir gönülde iki sevda, sonu bilmem ne olur. Bu da bir hoş oyun ama sonu bilmem ne olur.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Son şarkımız, güftesini Necdet Rüştü Efe'nin yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın muhayyer eseri Tuğçe Pala ve Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor. Hoşçakalınız.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Akustik Name programından ben Bahadır Özüşen ve çok değerli arkadaşlarım. Evet, hemen size ekibimi tanıtmak isterim. Bugün tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Ve tabii ki her zamanki gibi bizim kıymetli yapımcımız Aslı Boler. Efendim, bana eşlik eden kıymetli saz arkadaşlarımı sizlere takdim edeyim. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda İlhami Çetik, udda Ömer Oytun, klarnette Şükrü Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Evet, harika şarkılarla sizlerleyiz. Yusuf Nalkes'in o güzel eserini sizlere seslendirdik sevgili arkadaşlarımla beraber. Nar tanem bir tanem dedik. Özellikle söyledim, ben her Eylül o parkta, Eylül ayına girdik. Eylül sonbaharın en güzel ayıdır. Ve o güzel güzelliklere kapı açan, hem böyle burukluk yaşadığımız ama aynı zamanda da sonbaharın bütün güzelliklerini bize yaşatan bir ay. O aya da merhaba demek için bu şarkıyı seslendirdik. Şimdi aynı güzellikte bir şarkımız var yine. Kürdilici Asker makamında. Benim çok sevdiğim, beraber çalışmaktan da gurur duyduğum zamanında Necdet Okatlıoğlu hocam, İzmir sanatçımız, Allah rahmet eylesin, Türkan Ateş sözlerini yazmış. Arkadaşlar, hadi beraber söyleyelim, çalalım mı? Artık yeşerecek bir dalım yok.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan ben Bahadır Özüşen ve çok kıymetli saz arkadaşlarımla beraber sizlere birbirinden güzel şarkıları seslendiriyoruz. Bugünkü repertuarımızı beğendiğinizi umuyoruz. İnşallah daha güzel şarkılar, beraber eşlik edebileceğimiz şarkılar, beraber söyleyebileceğimiz eserler var.

Necdet Hoca. Ama çok güzel besteleriyle hep damga vurmuş ve bir eserler, müthiş eserler bırakarak gitmiş ve tabii ki ismi her zaman anılacak. Evet, Mustafa Seyran'ın Buselik makamında bir eserine geçiyoruz şimdi. Hem güftesi hem de bestesi kendisine ait olan bir eser. Bu güftesi de aslında bir ani bir ayrılıkla sevgilinin ölüm ya da terk etmesiyle göç etmesini ve geride kalan kişinin hatıralarla baş başa kalmasını anlatan hisli bir veda hikayesini musikiye dönüştürmüş hali. Evet, şimdi sırada bir akşam son defa seni görmeden dediler göç etti sevgilim neden neden nasıl oldu bu aşkı kıldı soldu bütün ümit bahar gelmeden. Hadi arkadaşlar şöyle bir girizgah yapalım, buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte Mustafa Seyran'ın bu güzel şarkısını, evet girizgah yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şükrü Kapacı ve sevgili Piyano Batur ve Evrenciğim güzel defiyle bizlere eşlik ettiler. Şimdi uzun zamandır okunmayan bir eser var. Saadettin Kaynak eseri. Biliyorsunuz Saadettin Kaynak hem hafızlık yapmış zamanında, hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet döneminde Atatürk'e de şarkılar söylemiş. Ve o dönemin çok önemli bestekarlarından ve birçok eser kazandırmış repertuarımıza. Ve ilk başlarda nota bilmediği halde, yani inanılmaz bir ilhamı varmış hakikaten. Sonradan tabii öğreniyor ama aynı zamanda da din görevlisi olarak da görev yapıyor. Ve müthiş besteleri var, onlardan bir tanesi. Nihavend makamında, ey ipek kanatlı seher rüzgarı. Şöyle bir Nihavend girizgahı alabilir miyiz arkadaşlar? Ahmetciğim. Ahmet şöyle bir bana bir. Ey ipek kanatlı seher rüzgarı, uğradı mı yolun Leyla üstüne?

üstüne. Sevişmemiz ne hoş çağdı, yıldız gibi birden ağdı, acı bir gözyaşı yağdı o pembe rüya üstüne. Şimdi o çağlar yadımda ağlar, gönlümü bağlar.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet işte böyle güzel şarkılarımızı sizlerle beraber paylaşıyoruz. Nereden? Ankara Radyosu'ndan ben Bahadır Özçen ve çok da kıymetli arkadaşlarım. Saadettin Kaynağ'ın bu eseri de Leyla ve Mecnun filmi için özel olarak bestelenmiş 1940 yıllarında çok sayıda Türk ve Mısır yapımı filmi müziklerinde şarkılarını bestelemiş ve kelimelerinin duygusunu müziğe yansıtmakta tam bir deha olarak bilinen Saadettin Kaynak, Allah rahmet eylesin. Şimdi demin bahsetmiştim, Necdet Tokatlıoğlu şarkısı demiştim. Çok sevdiğim, çok kıymetli hocam, Allah rahmet eylesin. İşte gördüğünüz gibi hep böyle rahmet diliyoruz vallahi böyle. Kendi musikimiz bizim o kadar kıymetli ki, kendim bizi biz yapan değerler içeriyor. İşte şu melodileri görüyorsunuz, bu sözlerin güzelliklerini görüyorsunuz. Hepimizin kalbine nakşeden eserler gerçekten. O kadar kıymetli bir mirasımız var. Bizlere de bunlara sizler dinleyip, bizler de seslendirerek sahip çıkmamız gerekiyor. Bize de bunlar düşüyor. Evet, aynı güzellikte Acem Kürdi makamında bir eser. Ne sen beni gördün, ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Farz et rumuzuyla bu güzel eseri Ali Tekin Türen'in sözleri ve Necdet Tokatlıoğlu bestesi, sevgili Ahmet Çağrıoğlu'ndan bir giriş istiyoruz. Buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte Necdet Okatlıoğlu'nun güzel eserini sizlere seslendirdik. Evet, Necdet Okatlıoğlu'nun son bestelerinden biri olarak da biliniyor bu şarkı biliyorsunuz. Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy gibi dönemin de en büyük sanatçılarına unutulmaz eserler veren bir bestekarımızdı ve ses sanatçımızdı. Evet, şimdi hemen hareketli bir şarkımız var arkadaşlar. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan. Sensiz bir gün bile inan, bu dünyadan zevk alamam. Hemen girelim hep beraber, şöyle hareketlenelim birazcık. Hadi buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet biz biliyorsunuz burada canlı program yapıyoruz. Bazen böyle dönüşlerde, şarkılarda, küçük küçük böyle nüanslarda bazen birleşemeyebiliyoruz. Bunlar olabilir. Canlı yayının bunlar güzellikleri diyoruz biz. Evet, şimdi Hüzzam makamında bir eser gelecek. Aslında hepinizin bildiği İlkan San sözleriyle efendim Müzin Rıfat Şanlı el yapmış ve mükemmel bir hüzzam eser. Hepinizin bildiği ve bana değişik edeceğinize inanıyorum. Bence hemen esere başlayalım. Sen de git sevme unut, kimler unutmadı ki diyeceğiz. Hadi arkadaşlarım hep beraber buyurun.

Evet. Sevgili dinleyicilerimiz. Tabii hem şarkı söylüyoruz, bir anda nefessiz kalıyoruz. Bir anda tabii hem sunmak hem şarkı söylemek birazcık zor oluyor. Efendim, Ankara Radyosu'ndan Bahadır Özüşen ve çok kıymetli saz arkadaşlarımla beraber Hüzzan makamındaki bu eseri sizler için seslendirdik. Sen de git, unut gitsin. Kimler unutmadı ki? Eseriydi ve gerçekten İlkan San'ın sözlerinde güzel bir eserdi. Hepinizin eşlik ettiğini biz buradan hissediyoruz değil mi arkadaşlarım? Onlar da böyle sizleri böyle can kulağıyla dinlediğinizi kesinlikle gönülleriyle hissediyorlar. Şimdi bir Kürdili Cazkar makamında eserimiz var. Efendim bu eser benim de bestelemekten keyif aldığım sözlerin derin yazarı ve deneyimleri. Bilgisi hayata, insana, olaylara bakış açısına saygı duyduğum, sevdiğim, çok kıymetli ağabeyim Ali Uludağ'la birlikte yaptığımız bir eser. Müzik Bahadır Özüşen bana ait, sözler Ali Uludağ. Hadi tut ellerimden barışalım. Neye yarar son pişmanlık sevdalım? Kim suçlu, kim haklı gel unutalım. Gökyüzünde yıldızları sayalım.

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name'mizin kıymetli dinleyicileri. Şimdi Ali Uludağ sözleriyle kendi bestem olan Kürdi Lizaskar makamındaki Hadi Tut Ellerimden Barışalım adlı şarkıdan sonra, şimdi efendim, inşallah beğenmişsinizdir bu arada. Onu da söylemiş olayım, teşekkür ederim. Oradan sevgili Tom Meister'im Ali Bey diyor ki çok güzel diyor, sağ olsun. Onlar çok önemli müzisyenlerdir aynı zamanda. Çünkü Tom Meister'lik çok önemli bir ses teknisyenliği, ama hem ses mühendisliği ama aynı zamanda çok iyi müzisyen olmak zorunda. Aynen, onlar da öyle. Teşekkür ediyorum oradan güzel sözlerin için Ali abicim. Şimdi ne demiştin niçince aydın sözünden? Hevesin bir an mıydı? Yeminin yalan mıydı? Ah vefasız, anlıyorum gözünden. O bakış bir an mıydı? O gülüş yalan mıydı? Selahattin Pınar'ın işte bu güzel Kürdülü Hicazkar makamındaki şarkısı geliyor sizler için. Buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, yine biz gerçekten nasıl vaktin geçtiğini anlamadan oradan Tomaşlerimizle, sevgili yapımcımızla bakıştık ve dedik ki yine vaktin sonuna gelmişiz. Aslında biz sizleri çok seviyoruz. Hiç ayrılmak istemiyoruz ama tabii ki her şeyin bir güzelliği var. Her şeyin bir sonu var. İnşallah tabii Allah bize ömür verdiği sürece biz bu mikrofonlarda olacağız. Bu güzel şarkılarımızı sizlere, hep kendi şarkılarımızı sizlere seslendireceğiz. Evet efendim, bugün Tomaşlerimiz Ali Taşçıoğlu'ydu. Tabii ki stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş'tı. Ve tabii ki her zamanki gibi bizim kıymetli yapımcımız Aslı Boler. Efendim bugün birbirinden değerli saz arkadaşlarımızı tekrar takdim etmek istiyorum. Bugün kemanda Ahmet Çağlaroğlu'ydu. Kanunda İlhami Çetik vardı. Udda Ömer Oytun, çok kıymetli arkadaşım. Klarnette Şükür Kabacı, o bir virtüöz. Bas gitarda çok sevgilimiz Mustafa Kampıçak. Klavyede Kazım Batur Ertem. Ritim sazlarda kıymetlimiz Evren Kaya ve Kemal Kartal vardı. Ben Bahadır Özüşen, yüzüm şen, hatıram şen, gönlüm şen. Hepinize inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Sevgiyle kalın. Bu muskinin güzellikleriyle kalın. Görüşmek üzere. Diyoruz ki kadehin de zehir olsa ben içerim, bana getir. Buyurun arkadaşlar.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Her gün olduğu gibi bu yeni günde de tüm güzel dileklerimizle selamlıyoruz sizleri kıymetli dostlar. Umarız bugün de göğe mutlulukla baktığınız, sağlıkla gülümsediğiniz, sevildiğinizi hissettiğiniz harika bir gün olsun. Biz en özel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e geçmiş zaman olur ki programıyla en güzel şarkıları sizlerle paylaşacağız. Programımıza Hüseyin'i makamında bir İlgün Soysev bestesiyle başlıyoruz bugün. Güftesi Seyhan Girginer'e ait bu şarkıyı Emel Sayın'dan dinleyeceğiz. Sizinle paylaşacağımız bu kayıt sanatçının Sevdalılar albümünden çok özel bir kayıt. Sensize söylendi bütün şarkılar, yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar. Nerede o sevgiler, o mutluluklar? Özledim, çok özledim, gel yağmur gözlüm.

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Neşe Öztaş bizlerle birlikteydi. Hüceste Aksavrı'nın güftesini kaleme aldığı Hüseyin'in şarkı Selahattin İçli'ye aitti. Zeytin gözüm sana meylim nedendir diye sordu sanatçımız. Şimdi ise Bayati makamında bir esere kulak vereceğiz kıymetli dostlar. Fehmi Tokay'ın güftesi Rüştü Şardağ imzalı şarkısında Seçil Heper'i dinleyeceğiz. Biliyorsunuz bazı şarkılar bazı sanatçılarla çok özdeşleşmiştir. Aslında şimdi dinleyeceğimiz bu şarkıyı en çok Müzeyyen Senar'ın sesinden dinledik belki de. Hatta değerli sanatçı, sanat hayatının son albümünde bu şarkıyı Tarkan Tevetoğlu ile beraberce seslendirmişti. Şimdi ise Seçil Heper icrası ile dinliyoruz. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen, işvene kurban olayım.

0: Çatlayan dudaklara, sararan yapraklara, kuruyan topraklara yağdır Mevlam su. Bir Mahmut Oğul şarkısına kulak verdik. Güfte Erol Martal imzalıydı. Hüseyin'i makamındaki bu eserin ardından şimdi ise Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak. 2008 yılında yayınlanan Alaturka Duayenleri albümünde sanatçı tarafından seslendirilmiş olan bir Erol Sayan şarkısına kulak veriyoruz. Bayati makamındaki bu eserin güftesi Necla Gürer'e ait. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.
1: Seni ne çok sevdiğimi

Gönül Aköz seslendirmiş olduğu bu uşak şarkıyla günümüzü renklendirdi. Efendim, kah hareketli şarkılarla, kah duygusal eserlerle uşak makamının, aşıklar makamının güzelliklerini beraberce yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi ise Bilge Özge'nin güftesi İsmail Koçar'a ait şarkısında Ayşegül Durukan'a kulak veriyoruz. Bu şarkıda yine sanatçının 1990 yılında yayınlanan Sevgim İçin isimli albümünden bir kayıtla sizlerle buluşuyor. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil. Zaman gelip geçiyor, dur demek kolay değil.

Zeki Duygulu'nun Uşak şarkısını Muazzez Ersoy seslendirdi. Bu eser sanatçının 1993 yılında yayınlanan Sizi Seviyorum isimli albümünde yer almaktaydı. Efendim, programımızın bu bölümünde ise Nihavend makamında eserlerle sizlere sesleneceğiz. İlk olarak Taner Şener'e kulak vereceğiz. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz. Sanatçı Osman Yatakı'nın sevilen şarkısıyla seslenecek bize. Göze mi geldim, sen mi unuttun? Öyle karanlık gece ki ruhum olmuyor sabah.

Kader ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Nesli Sipahi'nin sesiyle yine Yeşilçam yıllarına uzandık. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Yavent şarkısıyla günümüzü aydınlattı. Ve efendim nostaljik paylaşımlarımız devam ederken şimdi İstanbul Radyosu sanatçılarından İknur Elbes'in bizlerle birlikte olacak. Zeki Müren'in Yavent şarkısıyla konuğumuz olacak sanatçımız. Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle. Gel bana nazlı gülüm, çektirme artık çile.

Belkıs Özener'le yine 70'li yıllara uzandık. Beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend şarkı seslendirdi sanatçımız bizler için. Efendim biliyorsunuz her programımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de yine özel bir paylaşımda bulunacağız. Tabii ki değerli edebiyatçılar, sanatçıların sevgiye, aşka dair, hayata dair, dünyaya dair söylemiş oldukları paylaşımları sizlere sunmaktayız. Bugün ise seçtiğimiz düşünür Almanya doğumlu, Amerika kökenli ünlü bir psikanalist, sosyolog ve filozof Erich Fromm'dan bir paylaşım sunacağız sizlere. 1956 yılında yayınlanan ve insan sevgisini büyük ölçüde kurumsal bir biçimde ele alan Sevme Sanatı isimli kitabında Erich Fromm sevme eylemini ana hatları ile ele alıyor ve bakın nasıl sesleniyor okuyucularına. Bize çiçekleri sevdiğini söyleyen bir kadının çiçekleri sulamayı unuttuğunu görürsek onun çiçek sevgisine inanmayız. Sevgi, sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz etken ilgidir. Bu etken ilgi yoksa sevgi de yoktur. Evet, sosyolog ve filozof Erich Fromm kitabında bu sözlere yer vermiş. Evet, gerçekten de sevgi çok özel bir duygu. Hani o Türk filmlerinden hatırladığımız ünlü replik geliyor hemen aklımıza. Sevgi neydi? Sevgi emekti. O yüzden zaman ve sevgi kırıntılarıyla bir birliktelik inşa etmeye çalışmayınız kıymetli dostlar. Emek veremeyeceğiniz kalpleri olmayacak vaatlerle de yormayınız. Zira sevgi bu kadar basite indirgenecek bir duygu değil. Zannediyoruz bunda hemfikiriz efendim ve biz de bu güzel düşüncelerden payımıza düşeni alarak yola devam ediyoruz. Şarkılarla taçlandırıyoruz programımızı. Şimdi ise yine özel bir esere kulak veriyoruz. Yüksel Uzay.

Ezel'le 90'lı yıllara uzanıyoruz. Sanatçı Ziya Taşkent'in güftesi Sadık Atay imzalı Niyavend eserini seslendiriyor. Artık beni sevmiyorsan, bitti her şey git diyorsan, neden ıslak o gözlerin? Gözler yalan söylemez ki.

Değerli sanatçı Samime Sanay bizlerle birlikteydi. Sanatçı 1993 yılında yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünde yer verdiği Gündoğdu Duran şarkısıyla konuğumuz oldu. Bu şarkı 1964 yapımı olan Cüneyt Arkın ve Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı Gözleri Ömre Bedel filmine de adını vermişti. Değerli dostlarımız, birlikteliğimiz en özel eserlerle devam ediyor. Şimdi kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçı, bestesi Turhan Taşan, güftesi Aşkın Tuna'ya ait Nihavend eserle konuğumuz oluyor. Dinleyeceğimiz eser Vedat Bey'in 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde yer alıyor. Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı? Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı?

Türk musikimize birbirinden güzel şarkılarını miras bırakan değerli bestekar ve ses sanatçısı Yıldırım Gürses'in çok sevilen eserine kulak verdik. Son Mektup. Bu şarkı sanatçının vefatından önce sevilen şarkılarından derlenen 1999 tarihli Anılarla Yıldırım isimli albümünde yer alıyordu. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimiz en güzel şarkılarla devam ediyor. Şimdi Hicaz makamında eserlere kulak vereceğiz ve yine 90'lı yıllara uzanacağız. Nalan Altınörs'ün 1995 tarihli Sırası mı Şimdi isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer, sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazende sevgilim yadıma düştün.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirim? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir demedim ki.

Sana bir bu severmedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Yaşar Özel, Saadettin Öktenay'ın sözleri Hikmet Münir Evcioğlu tarafından kaleme alınan Hicaz şarkısını seslendirdi bizler için. Hicaz makamının kalbimize nüfuz eden nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor.

Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Halit Çelikoğlu'na ait. Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam, ömrümün bir gününü sevgisiz yaşayamam.

2006 yılında dinleyiciyle buluşan ve Seçil Eper'in en özel şarkılarından oluşan En İyileriyle Seçil Eper albümünde yer almış olan bir Amir Ateş bestesi dinledik. Seni ben unutmak istemedim ki uzayan yıllara neden inandın? Ve birlikteliğimize Muzaffer İlkar şarkısıyla devam ediyoruz şimdi de. Değerli sanatçımız Sami Aksu'nun 2003 yılında kayda alınan bu eserini beraberce dinliyoruz. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir. Gönlümdeki sevgin, dudaklarımdan ismin silinmedi senelerdir.

yanar da bir alev gönlümdeki aşkımız. Yanan benim, ağlayan ben, yıllar yılı hep yalnız. Şadi Kurtuluş'un güftesini kaleme aldığı Hicaz eserin bestesi Vedat Çetinkaya imzalıydı ve sanatçımızın kendi sesinden dinledik bu şarkıyı. Zaman tünelinde yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ise Ahmet Özhan'la 2003 yılına uzanacağız. Değerli sanatçı bu şarkıyı daha sonraları yine albümde seslendirmişti. Ancak biz 2003 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Dinleyeceğimiz Hicaz makamındaki eserin güftesi Hanende Ümit Mutlu'ya ait. Ümit Mutlu'nun ilk bestesi olarak da geçmektedir. Ve Ümit Mutlu, Serap Mutlu Akbulut hocamızın da ağabeyidir. Ve bu şarkı 76 yılının da en iyi şarkısı seçilmiştir aynı zamanda. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Diz çöküp önünde yıllarca taptım. Kalbimi uğruna bir köle yaptım. Aldanıp o tatlı yalanlara ben. Ahmet Özhan bizlerle.

Değerli sanatçımız, Ankara Radyosu'nun kıymetli sesi ve şefi Vedat Kaptan Yurdakul, Kadri Şençalar'ın Hicaz şarkısıyla konuğumuz oldu. Evet, ritmimizi bir parça düşürüyoruz. Muazzez Abacı'yla 1991 yılına uzanıyoruz. Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini kaleme aldığı, Barko Çolakoğlu'nun bestelediği bir şarkıda değerli sanatçıya kulak veriyoruz. Bu eser sanatçının Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer almakta aynı zamanda. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından.

Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı o güzel sesiyle içimizi kıpır kıpır yapan şarkısıyla bizlere seslendi. Yesari Asım Arsoy'un Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Hüner Coşkuner'in sesinden bir Alaaddin Şensoy şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Salih Korkmaz'a ait şarkıda sanatçı bize şöyle sesleniyor. Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan kadere bak.

çabuk geçti ki inan sevdanın yollarından. Elveda derken sana öptüm yanaklarında. Semra İnanç bizlerle birlikteydi. Bestesi Turhan Taşan, güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hüzam eseri dinledik sanatçıdan. Evet değerli dostlarımız, birbirinden özel şarkılarla bugün de harika bir yolculuk gerçekleştirdik ve ne yazık ki yayınımızın sonuna geldik. Türk müziğinin en sevilen eserlerini TRT Name frekansında her gün sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle sizlere veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi Alper Ayorak ve Seda Gökkadar'dan dinleyeceğimiz harika bir hüzzam türküyle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.